0: varsa bulacağım. Belki de ömür boyu yoluna bakacağım. Bendeki son resminle teselli bulacağım. Kim bilir, belki bir gün mum gibi söneceğim. Belki de hasretimden zamansız öleceğim. Zamansız öleceğim. Ecelsiz öleceğim. Ecelsiz öleceğim.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

Baban delikanlı çocuk ama berduş demiş. Varoşum, birileri memleketin kaymağını yerken ülkem yaşamalı demiş. Berduşum, onlar memleketi bir çet karnesi gibi görürken ben dere tepe dolaşıp gönüllere sevgi suyu taşımışım. Ve aşığım, bileğimde kavgam, yüreğimde sen, ölümüne şeref nöbeti beklemişim. Bir Allah'a başım eğmişim, bir seni çok sevmişim. Bu sevda benim, bu kavga benim, onu bilmiş, bunu söylemiş. Adım çıkmış yersiz yurtsuza, minnetim yok hain kan

Ya Bismillah. Ya Bismillah. Dualarla tamamlanmış uykusu. Korkusu var. Geç kalmanın korkusu. Vakit tamam. Bu Tanrı'nın ordusu. El Muzaffer daima.

Ya bismillah. Ya bismillah. Öpülecek nice mazlum eli var. Bükülecek nice zalim bileği.

Hazır mısınız? Daha güzel, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için, kardeşlik için...

Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırım. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

Bir Taksim A, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.

bu zamanın en güzel oyun havaları bu frekansta. Türkiye bizimle oynuyor. Kırk aşıkları Türkiye.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
1: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 20

Dünya Göz Samsung bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4 469

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Cücenoğlu et ve et ürünleri. Sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.

güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi. Yolculuğun en güvenilir adresi.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor.
1: 105. Soyun sopum belli benim, aslımızı soran sorsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
5: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi Sitesi'nde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel gönleğiniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
3: HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Aksesuar reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Beckbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Beckbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
4: CBC Tuning CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
4: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracın

0: et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite, toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55 Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
5: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
6: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
7: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi, Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi, 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.

0: Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Alemdik tüm güzel insanlara, tüm Tutku FM dinleyen gönül dostlarımız, 105.0'ı dinleyen tüm dinleyenlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nisa ile hafta sonu, bir haftanın ardından yine bir cumartesi gününde sizlerle birlikteyiz. 6. ayın 13'ü 2026 cumartesi günlerden. Güzel bir hafta sonu diliyorum herkese. Bu arada milli takımımıza da yarın Avustralya karşısında da başarılar diliyoruz inşallah. Sabaha doğru saat 7'de başlayacak maç. İnşallah galibiyetle başlarız Dünya Kupası'na diyelim. Moraller yüksek vallahi. Takımın morali yüksek olduğu müddetçe güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Başarılar diliyoruz milli takımımıza, Türkiye olarak. Evet, her zaman olduğu gibi güzel bir Orhan Baba şarkısıyla hemen startımızı verelim. Sonrasında Müslüm Baba, Ferdi Baba şarkıları arda arda sizler için gelmiş olacak. Sizler de sevdiklerinize sıradaki şarkıları armağan etmek istiyorsanız 0542 744 6555'ten WhatsApp üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. İsa ile hafta sonu başladı.
1: İsa ile hafta sonu.

0: Duydum.
1: Yine bizi her daim dinleyen Almanya'dan Metin abi, Metin Olgaç. Ona da selamlarımı göndereyim. Memleketime selamlar demiş. Peki, selamlar bizlerden size gitsin abim. Sıradaki parçayı memleketime istiyorum. Peki, Samsun'a demiş. Armağanımız olsun Müslüm Baba'nın güzel bir eseri. Sana ve sevdiklerine armağan etmiş olalım.
2: İsa'yla hafta sonu.
0: Tutku FM.

Evet, devam ediyoruz birlikteliğimize. Derdin ne dedi Ferdi Tayfur, Ferdi Baba. Unutulmaz şarkılarından biridir. İmparatorla devam ediyoruz birlikteliğimize. 12-13 yaptık Türkiye saatlerini. Dediğim gibi mesajlarınız geldikçe okuyacağım. 0542-744-6555'te WhatsApp üzerinden mesajlarınızı gönderebiliyorsunuz. İsa ile hafta sonu diliyorsunuz. Her hafta sonu olduğu gibi yine unutulmaz güzel eserlere yer veriyoruz bugün de. Unuttuğunuz ama bizim hatırlattığımız şarkılar sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
2: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
4: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
2: İsa'yla hafta sonu
3: Tutku FM.

birlikteliği bize. Her zaman olduğu gibi Cengiz Kurtoğlu'nun ardına yayının başında bir Ümit Besen klasiği gönderiyoruz bu arada. Mesajlarınız da gelmeye başladı. Mesajlarınızı da okuyacağım. İyi yayınlar Risa abi demiş. Severek keyifle dinliyoruz. Ümit Besen'den bir şarkı istiyoruz. Ben demiş Hasan. Peki Ümit Besen var sırada da. Sonrasında merhaba iyi yayınlar. Samsun Canik'ten Güven Biçer. Ali Seven'den Gülemiyorum çalar mısın demiş. Peki. Birazdan gelmiş olacak. Sonrasında Hamide teyzemiz her zaman olduğu gibi radyonun başında. Hayırlı yayınlar İsa oğlum. Antalya'da polis memuru oğlum Naim yanında dinlemekteyim. Sıradaki şarkıyı Samsun'da komşum Saniye Nurcan hanıma, kızım Ayşe Gül'e armağan eder misin? Saygılar demiş mesajında. İyi ki Antalya'ya da tüm polis teşkilatımıza da Naim kardeşimize de selamlar göndermiş olalım bu arada. Bu arada İdris Bebiş, tekstil atölyelerinde bizleri dinleyen, kulak veren tüm gönül dostlarımız, sizlere de selam olsun diyelim. İsa'yı yayınlar, Ebrat'tan bir şarkı ihtiyacım var. Çalarsan sevinirim demiş. Peki göndermiş olacağım. Üretim ortamında bulunan ve tekstil atölyesinde çalışan tüm gönül dostlarına da selam olsun diyelim. Terzi Yılmaz abiye de ve tüm ekibe, çalışma arkadaşlarına birazdan göndermiş olacağım şarkıyı, ama öncesinde güzel bir Ümit Besen yorumuyla devam ediyoruz.

0: İdris Memiş ve sevdiklerine armağanımız olsun bu güzel eserimiz.
1: Korkmuyorum ölmekten, korkum sensiz yaşamak. Zor geliyor her güne

Evet, güzel bir Emrah yorumuydu. Paylaştık bu güzel eseri. Bir Müslüm Baba şarkısı göndereceğim. Sonrasında reklamlara gideceğiz ama. İyi yayınlar demiş Yılmaz abim benim, Yılmaz abi. Daimin oğlu demiş, selamlar. Ünzile Kesimoğlu'na ve Kesimoğlu geri dönüşüm ailesine selamlarla. Müslüm'den güzel bir parça demiş. Peki, armağanımız olsun o zaman Yılmaz abim. Güzel bir eser seçtin. Müslüm Baba'nın unutulmaz bir eseri. Sana ve sevdiklerine armağanımız olsun diyelim.

0: Fatih'in Değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
3: İsa'yla hafta sonu.

Evet, Nilüfer'in unutulmaz bir eseriydi. Paylaştık bu güzel eseri. Yine unutulmaz bir eser. İlk saati yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Ajda Pekkan'la devam ediyoruz.

0: Evet, Ferdi Özbeğen. Sevdikten sonra dedi, paylaştık bu güzel yorumu. Peki, devam ediyoruz. Selam abi, iyi yayınlar. Ben Fatih demiş. Fatih kardeşimiz de, ona da selamlar gönderelim. Sonrasında Murat. Abi dinlemedeyiz, seni dinliyorum demiş. Bir şarkı da bize gönder. Sevinirim çalarsan diye. Peki, armağanımız olsun diyelim. Sırada güzel bir Sezen Aksu yorumu var. Hep birlikte dinleyelim.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

0: İsa'yla hafta sonu.
1: Tutku FM'de unutulmayanlar.

0: Evet, bir kardeşimiz yine bir mesaj göndermiş abi diyor. Vallahi şu eskileri diyor nasıl seçiyorsun? Vallahi arda arda hangi şarkı gider peşine diye düşünüyorum yani. Ondan dolayı oluyor biraz seçimler. Acaba bu şarkının ardına hangi şarkı gider? Hangi sanatçı daha güzel söyler? Ritmi bozmamaya çalışıyoruz. Yani eğer ağır gidiyorsam ağır gidiyoruz diyelim. Zaman zaman ritmimizi düşürsek de unutulmaz eserleri hatırlatmaya devam ediyoruz. 0542 744 6555 WhatsApp üzerinden mesajlar geldikçe okuyorum. Hasan göndermiş. Yayın böyle güzel abi, devam et demiş. Peki, sana da armağanımız olsun. Sıradaki şarkımız.
1: Tutku F.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
0: İsa'yla hafta sonu. FM.

0: Belki sakinleşir bu yer küre. Biter sevgi kısır insanlar. Bulanmadan masumiyeti gökyüzüne. Çocuk olup gel benimle.
1: Evet, 13.25 yaptık Türkiye saatlerini. İntizar'ın güzel bir eseriydi, paylaştık. Bir Hüseyin Altın klasiğiyle devam edeceğiz. Şöyle meteorolojiye de bir baktım böyle, havalar nasıl diye. Vallahi yarın biraz yağmurlu gözüküyor hava. %64.

0: Evet, sayılı gün çabuk biter derler. Hasret çekenlere armağan ettik bu güzel Hüseyin Altın yorumunu. Peki, firari saatler. Murat şu anda yolda seyir halinde, o da beni dinliyor. Ona da selamlarımı göndereyim. 17 itibariyle sizlerle birlikte olacak o da. Güzel şarkılar 20'ye kadar en güzel şarkılarla devam edecek sevgili kardeşim. Murat ve sevdikleri için de çalacağım güzel şarkılar armağanım olsun. Bu şarkının ardına da Yaşayan Efsane'den güzel bir eser göndermiş olacağım.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
4: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
5: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
6: İsa'yla hafta sonu.
7: Nedense alışamadım. Dileğin beni uçuruma sürüklemek. Sen o kalbe yeterince yakışmadın. Acıdan ve

0: Evet, şu anda yolda seyir halinde bulunan Berat kardeşim yine ayrıyetten Yusuf Şengül. Müdürüme selamlar. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Büyük ihtimal eve doğru yolculuk başladı. Bugün de mesai bitti. Selamlar olsun diyelim. Çalacağım şarkılar sizlere de armağanım olsun.
1: İsa'yla hafta sonu.

0: zaman zaman böyle hareketli, zaman zaman da ağırlaşıyoruz değil mi? Peki, gelen mesajlar var. Şöyle mesajlara bir göz atalım. Adil göndermiş. Çorum'a gidiyorum İsa kardeşim, seni dinliyorum. Bir şarkı da bana gönderirsen sevinirim demiş. Peki. İstanbul'dan Fatma, iyi yayınlar. Sıradaki şarkı, kardeşlerim var yanımda, onlara armağan etmek istiyorum demiş. Çalarsanız sevinirim. Peki, göndermiş olacağız. Sonrasında hayırlı günler, ben Muharrem Kıran, sizden yengelerim Sevgi, Mensure, Şehri Rabia ve Rabia yengem, abilerim Muammer ve Muhammed, ablalarım Saniye, Şehri ve eşim Mehtap, kızım Hazal ve yeğenlerim Tuğçe, Öykü, Reyhan Karan için sıradaki parça istiyorum. İyi çalışmalar demiş. Peki, sırada Edip Akbayram var. Armağanımız olsun.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

0: Evet, az önce meteorolojiye baktık. Sonrasında baktık ya, hava kararmaya başlamış biraz. Böyle bir hava kapattı kendini biraz. Herhalde büyük ihtimal gece yağış var mı diye şöyle bakıyorum aslında. Bakalım şöyle. Evet, gece yağışlı gözüküyor. Tabii burada öyle gösteriyor. Yarın %64 bir yağış var. Ama sıcaklık hemen hemen aynı. Yani sıcaklıkta bir değişiklik yok. Onu söyleyeyim. İçimiz güzel olsun diyelim. Bir kardeşimiz de bir mesaj atmıştı, aklıma geldi şimdi. Abi diyor, hafta içi diyor hava çok güzel, hafta sonu yağışlı oluyor diyor. Allah'ın dediği olur yani, yapacak bir şey yok ona. Var biraz da öyle bir denk geliyor değil mi? Hafta sonları tam böyle tatil gününde bir bakıyorsun hava bozmuş kendini. Yapacak bir şey yok. Peki. Allah'ın dediği olur. Peki, Mahsun Kırmızıgül'le devam ediyoruz. Günah diyecek.
1: İsa'yla hafta sonu.
2: Tutku FM.

0: Evet. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. İyi yayınlar kızım. Hazal için Sinan Özen'den Hazal'ın parçasını istiyorum. Seni çok seviyorum boncuğum demiş kızına. Peki o zaman gönderelim. Reklam kuşağına gitmeden önce Hazal'ın şarkısını
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Ada Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Cenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
4: İsa'yla hafta sonu.
5: Tutku FM 105.0.

0: Evet, güzel bir Sinan Yılmaz yorumuydu. Paylaştık yarim dedi, paylaştık bu güzel eseri. Hareketli, zaman zaman dediğimiz gibi yayınlarımızda Karadeniz müziklerine de ufaktan yer veriyoruz. Peki, şimdi geldi Ablalar Ressali, her saatimizde, üçüncü saatimizde olduğu gibi Ablalar Ressali'ne hemencik başlatmış olacağız. Tarzın en iyilerini, yenileri, eskileri, Türk sanat müziği, arabesk, fantezi, pop, ondan sonra Alaturka, bulabileceğiniz en güzel eserleri bu frekansta bulabilirsiniz. Onu söyleyeyim hemen. Zaten her tarzın en iyilerine yer veriyoruz. Tarzımız bu. Ayrım yapmıyoruz. Hepsine de yer veriyoruz. O yüzden Selam abi de bir şey yayınlar. Ben de seni dinliyorum. Şarkılar güzel demiş. Vallahi keyifle dinliyoruz demiş. Peki. Yine Almanya'dan Metin abi, Metin Olgaç, selamlar göndereyim ona da. O da bizi her daim dinler. Böyle bahçesine çayını, kahvesini alır. Almanya'da bizleri kulak verip dinler zaman buldukça, böyle Samsun'a gelir bizi ziyarete. Ona da kucak dolu sevgiler, selamlar göndermiş olalım. Sıradaki şarkılar sizler için de armağanımız olsun diyelim. Sonrasında İstanbul'dan teşekkür ediyorum İsa abi demiş. Çaldığın şarkı için demiş. Peki, bizler de teşekkür ediyoruz. Armağanımız olsun diyelim. Şimdiden Ablalar Ressali'ni hemen başlatmış olalım o zaman, değil mi? Fazla bekletmeden Ablalar Ressali başladı.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

0: Evet tablolar Esra ile devam ediyoruz. Esma bir mesaj göndermiş. Müslüm Baba'dan bir şarkı istiyorum, çalarsan seviniriz. Peki, birazdan ablalar resmini ardına göndermiş olacağım, haberin olsun.
1: İsa'yla hafta sonu.

0: Evet ablalar Nesalli'de noktalamış olduk dört güzel eserle. Şimdi Müslüm Baba'yla devam edeceğiz. Esma kardeşimizin istemiş olduğu bir eser. Müslüm Baba'dan istemişti, şarkıyı ben belirledim. Ardına da bir Ferdi Baba şarkısı göndermiş olacağız reklam kuşağına kadar. Unutulmaz şarkılar, unutulmayan şarkılar sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz.
1: İsa'yla hafta sonu
2: Tutku FM.

0: Beni benden gizledi, yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi, eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali vardı.
1: İsa'yla hafta sonu.
2: Tutku FM.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
3: İsa'yla hafta sonu.
4: Tutku FM.

Evet, benden bugünlük bu kadar. 3 saat boyunca unutulmaz en güzel eserlere yer vermiş olduk. Güzel şarkılar gelmeye devam edecek yine. 17 itibariyle de Murat sizlerle birlikte olacak. Hilali Saatler Murat'ın yayında da güzel şarkılar. Sonrasında 20 itibariyle Kalpten Kalbe Taner. Güzel şarkılarla gecenin ilerleyen saatlerine kadar sizlerle birlikte olacak, haberiniz olsun diyelim. Umarım güzel bir yayın olmuştur. Dinleyen, dinlettiren herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada Cebeci Oto Aksesuar'a da sevgiler göndereyim. Yine İrfan kardeşimize, Bahar abi ve Selam abiye, Kadir kardeşimize de ve Cebeci Oto Aksesuar'a selamlar olsun. Onların da reklamı başladı radyomuzda, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Reklam vermek isteyenler bizlere ulaşabiliyorlar. 0542 744 6555'ten WhatsApp üzerinden hem reklam hem sponsor vermek isteyenler 0542 744 6555'ten WhatsApp üzerinden de bizlerle iletişime geçebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Tabii ki esnaflarımıza tabii ki bu. Onu da söyleyelim. Sizler de firmanızın ismini aşina olmasını isteyen esnaflarımız, Tutku FM'i tercih edip farkı fark ettirip isminizin aşina olmasından yanaysanız eğer bizi tercih edebilirsiniz diyelim bu yönde. Peki, görüşmek buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Allah'a emanetsiniz. Allah'a ısmarladık.

denizde tanıyan, yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Kimsesizim, hısmım da yok hasmım da. Görünmezim, cismim de yok resmim de. Dil üzmezim, tek hece var ismimde, barınağım.

Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevla'danım, hayır benim, şer benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin. Hatrım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim.

0: Çancı reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracı

Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Ligar Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun. Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.

0: Başancı reklamları sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
3: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
4: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
5: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22.

0: Çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum. Dayanamıyorum. Ne olur anla.
1: Tutku FM 105. Duyguların frekansı. 105.

0: Mustafa Şancı reklamları sunar. Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarı Işık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Makara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın gittiğinde büyüyen sevgilim. Ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

saat, sensizin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü ay aydın. Şimdi saat, sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş gökyüzü ay aydın.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

cepten yedik be senden bu aşkı. Bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim.

0: Nefsi peşkeş çekenleri aşk affetmez.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
2: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
3: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.
4: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi Sitesi'nde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4 469.

0: İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali İnşaat şimdi sunar. Yayında. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali Murat şimdi yayında.
1: Firari Saatler'desiniz.

0: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
1: Murat yayında. Firari Saatler'desin.

0: İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
1: Murat yayında.
2: Firari Saatler'desiniz.
3: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: sabahların en yeni adresi. Tutku FM.
1: Firari Saatler'desiniz.
2: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

Evet işte sevgili dostlar, bir haftayı devirdik. Bir haftadan sonra haftanın son cumartesi ve pazarı. Evet yine geliverdik. Saatler 17.33'ü gösteriyor. Tüm dostlara selamlar, sevgiler olsun. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bu arada ben de hoş geldim. Evet bir hafta geçti değil mi? Hızlı bir şekilde zaman geçiyor. Ben de zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum bile. Hemen hafta sonu geliyor vallahi. Cumartesi, pazar. Bir bakmışım pazartesi iş başı. Evet tüm dostlara buradan selamlar, sevgiler yolluyorum. Kucak dostu sevgilerimi yolluyorum. Ve bu arada hoş geldiler, sefa getirdiler. Evet sevgili dostlar, yine şöyle baktığımda öncelikle listeyle bir giriş yapayım, selam vereyim dostlarımıza. Evet Necmi Akkuş, sevgili Samet Aynan, Mert Güneş, Miran Sayal, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Muharrem Onay ve Niyazi Onay'a ve Arda Rengin kardeşime selamlar, sevgili olsun. Ve bu arada Samet Polat, onun da selamını aldım. Aleykümselam kardeşim benim, selamlar sevgili olsun sizlere de. Kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Evet programı başladık, saat 20'ye kadar buradayım ve gelen listelerle devam edeceğim. Bu arada hepsine de ayrı ayrı güzellikler olsun. Gelen mesajlar var. Onlara da buradan elimden geldiğince yetişmeye çalışacağım. İsteklerini yollamaya çalışacağım arkadaşlar. Yine gelen mesajlarla. Evet ne var? Şöyle baktığımda sevgili Samet Aynay'a selamlar, sevgiler yolluyorum. Sevgili kardeşime hemen onun isteğiyle şöyle bir startımızı verelim. Sonrasında gelen mesajlar var. Onlarla devam edeceğim. Ben Samet Aynay. Aynı demiş. Cümleden selamun aleyküm. Buradan canım kanım abim Uğur Demirez'e selam olsun. Ayrıca gurbette ve cezaevlerinde olan abilerim, kardeşlerim ve Sercan Tokaç'a, Tuncay Acar'a, Recep Candan, Engin Ündücü, Güney Çakıroğlu, Uğur Vural, Hamdi Samet Mutlu, Berkan Sandıkçı'ya, evet sevgili kardeşim Berkan Sandıkçı'ya da selamlarımı yolluyorum. Taha Ünveren ve Enes Ulaş'a, Berat Dişikar'a, Savaş Beldek, İbo Şeker, Zafer Osvalcı, Mesut Can Asma ve Mert Can Asma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Ayan Sisko, Yaya Sisko, Gülkan Safa, Ufuk Algüle ve Hakan Biçer'e, Kadir Birinci, Can Alp'e, Batuhan Aksu, Barış Temel, Barış Semiz, Cengizhan Sürücü, Bahadır Taflan, Yakumoz, Hüseyin Temel'e ve bizi seven, sayan tüm dostlara selam olsun. Abim de Uğur Demiröz'ün de tüm dostlara selamları var. İsteği şarkım Gökhan Doğanay, Paşa Gönlüm şarkısı. Uğur Demiröz'e onu gönül veren kardeşlerine armağanımızdır diyor mesajında. Biz Mehmet Arslan, Umutcan, Giritli, Efe Kıl olarak abimiz olan Uğur Demiröz'e ve kardeşlerine selam ederiz. Canlarımız olan Kadir Birinci, Yaya Sisko, Ayan Sisko, Salih Çelik Kanata, Kerem Çelik Kanata, Gülkan Safa, Barış Temel, Barış Semiz, Umut Çat ve Tunahan Sezer'e, Bahadır Taflan, Yakumuz Hüseyin Temel ve değerli bildiğimiz Mustafa Paka ve yine Arif Başkan, Kaymak Ömer abilerimize selam olsun. Canlarımıza da selam ederiz. Abim Uğur Demiröz, Ercü Giral'a, Samet Aynı, Uğur Vural'a ve selam olsun. İstek şarkım Özkan Meydan, Yarınlara Güleceğiz, armağanınız olsun demiş mesajında. Evet yine selamünaleyküm biz demiş, açık biz diyor. Bafra Açık'tan Mustafa Pak demiş ve Arif Başkan. Evet tüm dostlarımıza sevdiklerine selam ederiz. Hasretle kucaklıyoruz canım kardeşim Samet Aynay'a ve değerli verdiğimiz gönülden selamlar olan, ayrıca Bafra Kabalı'da olan Çakik Karagüzel'e, Ufuk Bedir'e, Osman Duygu'ya selam olsun. Ayrıca Samsun Açık'ta yatan Sergen Akbaş'a, Bayram Dursun'a selam olsun. Bafra Açık'ta olan 2-12 Koğuş'a, 1-17'ye ve Koğuş 2-13'e ve Koğuş 2-21'e, Koğuş 2-24'e, Koğuş'a ve Savaş Belde'ye de selam olsun demiş. Kadim kıymetli dostlarımız, can bildiğimiz Uğur Demiröz'e, Uğur Vural'a, Sercan Tokaç'a selam olsun. İstek şarkı Müslüm Gürses'ten demişler. Evet demiş Mustafa Pak tarafından, Arif Başkan tarafından yollanmış mesaj. Onlara da selamlar olsun. Tamamdır. Bu şekilde iletilen mesajlar ve onları da yollayacağım tabii ki sırayla. Evet sevgili Yusuf Coşkun, sevgili kardeşime selamlar olsun.

hayırlı olsun abi diyor. Evet, Alican kardeşim yollamış. Eşim, çocuklarım için, Esila, Estem, eşim için de armağan olsun tüm güzel şarkılar demiş. Tamamdır, onlar için de gelsin. Evet, dostlar, birliklerimiz devam ediyor ve tabii ki isteklerle devam ediyor. Gelen mesajlar doğrusunda onlara yer vereceğim. Bu arada yine gelen tüm dostlara, kardeşlerimize de hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Dileklerimi ulaştırıyorum. Onlar için de gidiyor. Güzel şarkılar geliyor. Evet, bu şekilde. Evet, şöyle bakalım yine ne vardı. İstek şarkım Paşa Gönlüm şarkısı istenmişti. Evet, Paşa Gönlüm şarkısını yollayacağım hemen sevgili Samet Aynağ.

0: Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: İşte güzel bir şarkı istenmişti. Mustafa Pak ve Arif Başkan tarafından istenmiş şarkı. Onlar için gidecek. Sonrasında sevgili Şahan kardeşim, ona sevgiler olsun, Hakan Polat'a da, Samet Polat'a da, sevgili Murat Han kardeşime selamlar, sevgiler, Bakidir. Sevgili Samet Aynay'a ve tüm dostlarına da armağan olsun güzel şarkılar.
1: Murat yayında.
2: Firari saatler.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
5: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
6: Murat yayında Firari Saatler'desiniz.
7: Evet dostlar, bihtiyarımız tüm güzelliği devam ediyor. Tabii ki 105.0 frekanslarında saatler 20'ye kadar birlikte olacağız sevgili dostlar. Onu da hatırlatayım. Evet, Fırat Ato çalışanlarından Hüseyin Köse çalışma arkadaşlarına güzel bir fertervur yorumu bekliyormuş. Onlara da selamlar olsun. Kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum. Fırat Ato'ya, sevgili Fırat kardeşime ve Enes'e de selamlar olsun. İbrahim Alihan kardeşime de, Ali Can kardeşime de selamlarımı yolluyorum bu arada. Onlara da armağan olsun. Birazdan yollayacağım. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda gelen bir mesaj vardı, onu yollayacağım. Şöyle bakayım. Evet, tamamdır. Evet, başlayalım şu istekleri hemen şurada. Bekleyen istekler var. Onları sırayla hepsini yollayacağım. Merhabalar Murat kardeşim, ben Yasinay. Buradan reisim Hamdi Samet Mutlu'ya kocaman selam ederim. Bu şarkı Yasinay'dan Hamdi Samet Mutlu'ya gelsin. Selahattin Özdemir Deneme Tahtası adlı şarkı istenmiş. Yine merhabalar kardeşim Murat, ben Yasinay. Buradan reisim Hamdi Samet Mutlu'ya, dostlarım Adnan Ekinci, Emre Asna, Uğur Aramasa ve kocaman selam olsun. Kocaman selam olsun diyor. Ve bu şarkı Yasinay'dan dostlarına gelsin. Eyüp Han'dan Nerede Kardeş şarkısı armağanım olsun demiş. Merhaba Murat kardeşim, ben yine Faruk Ay yollamış. Sevgili Faruk Ay'a da selamlar olsun. Buradan canım kardeşim Yasina'ya, dostum Hamdi Samet Mutlu'ya kocaman selam ederim. Bu şarkı Yasina'ya, Hamdi Samet Mutlu'ya gelsin. Azer Bülbül'den Kurşun Yedim Sol Yanımdan adlı şarkı armağanım olsun demiş. Onlar için gidecek. Sevgili kardeşim Faruk Ay'a da çok selamlar yolluyorum. Hayırlı işler diliyorum bu arada, ona da selamlarım olsun. Evet, işte onlar için gidecek ve yine gelen diğer mesajlar var. Onlara da sırayla şarkılarla listeme dahil etmiştim. Onları da yollayacağım tabii ki. Şöyle bakalım. Yine Samsun Kapalı'da yatan eşim Arda Erkan Özer'e diyor, sesleniyorum. Gözlerinin içine bakıp seni ne kadar özlediğimi söylediğinde o anı hayatımın en büyük ödülü sayıyorum. Aramızdaki mesafeler sadece bir sayıdan ibaret, kalbim her daim seninle. Sen içeride dört duvarla mücadele ederken ben dışarıda senin adınla sevgimizle dimdik ayaktayım. Bir umutla beklediğimi, seni çok seviyorum eşim. Ne olursa olsun her daim bir adım önündeyim. Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı sana armağan ediyorum. Allah'a emanet ol şansım demiş. Ne kadar demiş, bu şekilde iletilmiş mesaj. Evet, eşim Arda Erkan Özer'e sesleniyorum diye başlamış. Evet, eşi tarafından armağan edilmiş. Bu güzel şarkıda Metin Işık Ağla Gözüm şarkısı armağan edilmiş. Tamamdır, listeye almıştım şarkıyı. Birazdan şarkıyı yollayacağım tabii ki. Sırayla geliyor şarkılar. Onu da hatırlatmış olalım arkadaşlar. Evet, şimdi ne var? Evet, Faruk Ay'ın istediği şarkılar var. Sevgili kardeşim, tamam, sana da bir yollayacağım. Şu deneme tahtası bir gelsin, sonrasında devam edelim arkadaşlar. Evet, şarkılarla devam edeceğiz tabii ki. Evet, Yıldız İnşaat sponsorumuz. Yıldız İnşaat, Kadir Yıldız'a da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı işler diliyorum. Çalışanlarına ve müşterilerine de armağanımız olsun.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Arabeskin en iyisi Tutku FM.

0: Radyonuzda Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: Sevgili dostlar, Yıldız İnşaat sponsorluğunda program tüm güzelliğe devam ediyor. Evet, bu arada Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor arkadaşlar. DJ Murat'ı ekleyin. Önemli. Sayfa önemli. Instagram adresi önemli. Bildirimleri takip edin ve son paylaşımlara da beğeni yapın. Göreceğim onları oradan. Kimler yapmış diye. Evet, şimdi demişler sevgili abimiz Yalçın Coşkun, kardeşim Samet Yıldırım, Efkarlı Ahmet Coşkun'a, Buket Ayı'ya, Umut Öztürk'e, Kadir Erez, Yaşar Can Kaplan, Samet Can Galın, Ebu Bekir Sarıoğlu ve Aydı Tekir'den vursunlar armağan olsun. Acil her yerde demiş. Evet, yine selamünaleyküm, ben Alihan Coşkun, canımdan can olan abilerim ve kardeşlerim Erzurum Olto Cezaevinde canım kanım kral abim Kemal Sarıköse, reis Samet Yıldırım'a, öz abim Ahmet Coşkun ve Umut Öztürk'e, Bekir Sarıoğlu, Mukeda'ya, Samet Can Galın'a, Tamer Karaaslan, 37 Volkan, Kadir Erez'e, Hızlı Bir Yaşam, Gizli Bir Mücadele, Acı Her Yerde, Gazabink, Hayatın Heyecanı Yok şarkısı armağanım olsun demiş. Evet, Ali Can kardeşime de bu arada geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Evet, özgürlüğüne kavuştu, ailesine kavuştu, sevenlerine kavuştu. Gözün aydın kardeşim, eyvallah. Evet, yine sevgili dostlar, bu arada Gürcistan'dan sevgili Can Berk Aslan'dan, sevgili kardeşim Can Berk Aslan'dan ve Umut Daştan'dan, Çorumlu Umut Daştan'dan demişler, Gürcistan'dan dinliyoruz. Tüm kardeşlerimize, dostlarımıza selamlar olsun. Hepsine ayrı ayrı selamlarımı yolluyorum diyor. Can Berk Aslan ve Umut Daştan tarafından armağan ediliyor. Sıradaki tüm güzel şarkılar armağan olsun demiş. Selamlar olsun Murat Ahmet demiş. Can Berk Aslan'a buradan selamlarımı yolluyorum. Evet, sevgili Merdo kardeşime de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sevgili Merdo kardeşim, yürektesin, kalptesin, unutma her zaman, her daim. Evet, işte şimdi güzel bir şarkı var, onu yollayacağım. Sevgili Alan istemiş şarkıyı, yollayacağım.
0: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.

0: Yılda Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi sitesi 64 blok 9040. cadde numara 22 köşe başı.

evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Aradığın arsa, aradığın

0: Samev Gayrimenkul sundu.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
3: Evet, tüm güzellikler sizin olsun tabii ki. Bu arada yeni gelen arkadaşlar da hoş gelmiş, sefa getirmişler. Evet, şöyle bakalım yine. Canım abim ben diyor, Alican diyor, Semiz diyor. Alican Semiz'den cezanı yatan Serkan Kaya, Mustafa Kayan yeğenlerime selam olsun. Müslüm Gürses'ten usta şarkısı armağan olsun. Kaya ailesine de selam olsun diyor. Evet, Alican Semiz yolluyor mesajı, selamlar olsun diyor. Evet, yine bu arada yine Faruk Ay'dan Yasin Ay'a, Hamdi Samet Mutlu'ya selamlar yolluyor. Faruk Ay, tüm dostlarıma, kardeşlerime selamlar olsun. Onları sevdiklerimi unutmasınlar diyor. Her zaman yanlarındayım diyor. Faruk Ay demiş, selamlar yollamış. Evet, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda yine ben diyor Samet Ayna, bu kalbin sahibi olan kıymetli değerlim Nursana Çala, Semih Cenk'ten Özledim Seni adlı şarkıyı armağan ediyorum. Seninle el ele mutlu yarınlara sevdiğim kadın diyor mesajında. Evet, gönlünün prensesi. Evet, tabii ki Nursana Çalay oluyor. Samet Ayna tarafından kalbinin sahibine onu çok sevdiğini söylüyor mesajında. Şarkı listede birazdan yollayacağım. Semih Cenk, Özledim Seni adlı şarkı onlar için gidecek. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle bakalım arkadaşlar neler var. Şöyle baktığımda tamamdır. Murat abi Samsun Kamalı'dan İlyas Aran, Selahattin Metin içeride yatmakta olan diyor. Kardeşimiz Ramazan Yonca'ya selam olsun. Ramazan Yonca, özledin deli Ramazan abi. Senden bir istek o zaman, o zalimi bulacağım. Ramazan Yonca'ya gelsin. Teşekkür ederiz, iyi yayınlar dileriz diyor. Seni arabada dinliyoruz diyor. Bu arada Kamalı'dan İlyas Aran, Selahattin Metin içeride yatmakta olan demişti. Onlar için yolluyor mesajı, tamamdır. Onlar için gelsin. Evet, yine gelen mesajlar var. Onları da yollayacağım birazdan. Şöyle baktığımda ne demişler? Merhabalar, ben Gül Çimen demiş. Gül Çimen yollamış. Samsun Tetibi Cezaevinde 28. koğuşta Anıl Çimen, canımın içi. Elbet o güneş bizim için de doğacak. Seni çok seviyorum. Yüreğinden öpüyorum seni. Ali Kılıç'tan Bildiğim Gibi Değil şarkısı armağanım olsun demiş. Sevinirim, iyi yayınlar dileriz demişler. Tamamdır, şarkı listemde, birazdan o da geliyor. Sıraya aldım şarkıları. Sırayla yollayacağım. Sevgili Alican Ağacı her yerde bir istek var, daha vardı. Onu da yollayalım şarkısını. Sonrasında yine ben buradayım.

Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalın. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur?

hız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk.

0: tarih saatlerdesiniz. Murat yayında.
1: Evet işte sevgili dostlar, bitirimiz devam ediyor. Yıldız İnşaat sponsorluğu da devam ediyor. Şarkı Samet Anya'dan tabii ki Nur Sena'sına, onlar için gidiyor. Şarkılar devam ediyor. İsteklerde birazdan yollayacağım. Diğer istekleri de.

evet, istenilen şarkılar listeme dahil olmuştu. Onları da yavaş yavaş onları da yollayacağım demiştim. Evet, onlar da yollanıyor arkadaşlar bu arada. Evet, yine gelen şarkıları listeme dahil ettim. Bunlar hızlı bir şekilde çıkar, emin olun. Selamünaleyküm, ben Aliş Topal demiş. Beraber kader birliği yaptım. Abilerim, kardeşlerim olan diyor. Polat Bıçak, Ufuk Güldaş'a, Canercan Aka, Samet Demir, Mertcan Kılıca, Gökhan Güçer, Necmi Akkuş, Kürşat Türköz'e, Tansel Yılmaz'a, Bekir Yiğit'e, Şevki Can Balcı, Tayfun Sekmen, Hamdi Samet Mutlu, Engin Aşan, Köksal Çelik, Kadir Samet, Fırat, Soner Cılız, İsmet Başak, Kürşat Göçer'e, Ta Edis, İbrahim Sevince, Emrullah Keskin, Kerim Şahin, Ferhat Sinirmen ve Muharrem Aksoy'a, Yahya Sisko, Ayhan Sisko, beni tanıyan herkese selam olsun. İsmail Türk'ten demişti, plan yapmayın plan demiş. Mesaj bu şekilde gelmiş. İsmail Türk'ün bu şarkısı, bakacağım birazdan, onu da listeme ekleyeceğim. Evet, iyi günler, kolay gelsin. Samsun tetiminde yatmakta olan canımın içi biricim Kerem Acı demiş. Seni çok seviyorum. Ömrüm az kaldı, birazcık daha sabır. Ben demiş, sen benden hiç eksik olma. Her daim seninleyim demiş mesajında. Evet, tabii ki Kerem Acı'ya yolluyor. Sevgilisi tarafından armağan edilmiş. Evet, kolay gelsin. Onu çok sevdiğimi söyler misiniz demişler. Tamamdır. Biz ilettik DJ'mizi. Onlar için gidecek. Evet, öncelikle şarkılar geliyor. Sırayla hepsini yollayacağım. İşte onlardan bir tanesi daha geliyor.

0: Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu.
2: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

Biz de varken bu duruş, emirceniz olsa buş, alayınız beş kuruş etmez Karadeniz'de. Anladık var ocunuz,

0: Evet dostlar, biletimiz tüm güzeli devam ediyor. Gelen mesajlar var, onlarla devam edeceğiz. Onlara yollayacağım tabii ki sırayla. Ben Kemal Çimen, Samsun Tetibi Cezaevi 28. Koğuş'ta yatan Anıl Çimen Paşam. Abin yoluna kurban, sen benim kıymetlimsin, İyi ki varsın kardeşim demiş. Hakan Gürses'ten Kemancı adlı şarkı istenmiş. Kemal Çimen Samsun Tetibi Cezaevindeki 28. Koğuş'ta yatan Anıl Çimen'e Paşam abin yoluna kurban, sen benim kıymetlimsin demiş mesajında. İyi ki varsın demiş mesajında, bu şekilde iletmiş. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle bakalım. Selamünaleyküm, ben C3'te yatan Soner Cılız. Öncelikle aynı koğuşta kader birliği yaptığım abilerim, kardeşlerim, başta bu Polat Bıçak, Mertcan Kılıç, Samet Demir, Caner Cana Akan ve yine Taha Edize, Kürşat Ali, Aliş Topala, Kerim Göktürk, Şahin Ermullah Keskin, Tayfun Sekmen, Baba Yarım Ertuğrul Sürül ve yine Muharrem Aksoy, Kadir Samet Fırat'a, İsmet Baş, Kürşat Baran Göçer, Kürşat Türköz'e ve başka koğuşlarda yatan can parçalarım Samet Yıldırım, Metan Gülan, Efe Gülan, Bafı'da yatan öz abim Furkan Ziya Uzun'a, Metan Sezer'e, Serhat Atar, İbrahim Cem Kaya, Yiğit Yaman, Şerafettin Dirican, Samet Gıcılı ve Yağız Özbala, Umutcan Özcan, Mertcan Söyler, Furkan Can Bektaş, Umutcan Keskin, Eren Yerli, Aslan Kafese Yakışmaz, Özgür Günler'de Kavuşmak Dileğiyle, İsmail Türk'ten Dağlar şarkısı çalarsanız seviniriz demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Tamamdır, onlar için gidecek. Şarkı hazır, listeme dahil olmuştu. Evet, şöyle bakalım yine. Abi diyor, bu mesaj nerede bakayım. Selamünaleyküm, ben Samsun'dan Orhan Pala, Akkuş'tan yatmakta olan diyor. Akkuş'ta yatmakta olan şampiyon İlker Şenyer'e, İlker Şenyer'e selamlar. Ailetten can dostum Emrah Pala'ya da sayın büyüğümüz, saygıdeğer aile büyüğümüz eminimiz Mustafa Pala'ya da saygı ve selamlarımı iletirim demiş. Bu şekilde iletmiş. Bırakacağım eli tutmadım, tutmam diyor. Bırakacağım eli tutmam ve tutmam diyor. Orhan Pala, eyvallah demiş mesajında. Bu şekilde iletilmiş. Onlar için gidecek. Evet, yine gelen mesajlar var. Mesajları da yolluyoruz sırayla. Gelen mesajları da değerlendirme altında elimden geldiğince yollamaya çalışıyorum. Evet, yine selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben Kamalı'dan Hacı demiş. Samsun Kapalı 22'de yatan Umutcan Koparan, Harun Mutlu ve Farican'a buradan selam gönderiyorum. Açık cezanda olan Ramazan Yonca'ya selam eder. Adana Ayan'dan dört duvarda gizli kaldığı düşlerim istiyorum, teşekkür ederim demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda demişler. A24'te yatmakta olan abim babam Emir Ocak, seni çok seviyorum. Özgür Günler'de Kavuşmak Dileğiyle özgür dilerim. Ali Yavuz yolluyor mesajı. Ve yine Samet Polat, tüm eş ve dosta selam olsun. Ahmet Kaya'dan Mevzu Yeni başlıyor şarkısı. Dostlara armağan olsun demiş. Mesajında Samet Polat'a da selamlar olsun. Selamını aldım kardeşim. Eyvallah. Onlar için de gidiyor güzel şarkılar. Onlara gelsin. Evet, yine sevgili dostlar, şöyle bakalım. A22'de yatan Arda Rengin, Farican Peköz'lere sıradaki tüm güzel şarkılar armağan olsun. Bülent Rengin abim yollamış. Ona da selamlar olsun bu arada. Sevgili Arda Rengin kardeşime, Farican Peköz'lere Bülent Rengin tarafından armağan edilmiş. Onlar için gidiyor. Evet, işte şarkım geliyor. Sonrasında yine ben buradayım. Evet, bu arada tabii ki bir saniye, geldi.
1: Bitti sanmayın sakın.

0: Kaliteli Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli Yaşamın Mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında.

Evet, istenilen şarkılardan bir tanesiyle devam ediyoruz. Bu arada yine sevgili dostlar, Bihter'imiz tüm güzelliği devam ediyor. Evet, Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Yıldız İnşaat'ın katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Kadir Yıldız'a, çalışanlarına ve müşterilerine gidiyor. Ve Fikret Korkmaz, eşi diyor Zeynep Korkmaz, oğulları Bilge Kağan Korkmaz'a Azer Bülbül'den İlle de Selen şarkısı armağanımız olsun demiş mesajında. Şarkı listeme dahil ettim, yollayacağım şimdi. Onlar için gidecek. Evet, işte bu şekilde iletilmiş mesajlar ve istenilen şarkılardan bir tanesi Hakan Taşıyan ve Kemancı adlı şarkı geliyor.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında.
2: Ferdi Tayfur Aynanlar için Alican kardeşim istemişti. Alican'a buradan selamlar yolluyorum kardeşime. Evet, yine gelen mesajlar vardı. Mesajlarla devam edeceğiz demiştik. Tam onlar için de gidecek. Ve yine şöyle bakalım. Tamam, bunu gördüm bile. Tamam, onu yollayacağım. Şöyle bakalım, yine bir mesaj daha vardı burada. Onu yollayacaktım. Evet, Özlem Semiz'den Alican Semiz'e, onu çok sevdiğimizi, her zaman arkasında olacağımızı, senin gibi bir eşe sahip olduğum için binlerce şükür olsun söyler misiniz demişler. Evet, bu şekilde iletilmiş mesaj onlar için gidecek. Evet, gelen mesajlarda yine şöyle baktığımda sevgili dostlar, evet şöyle bakalım yine neler var. Tamammış, gördüm mesajı. Selamünaleyküm, ben Cedit Mahallesi'nden Mami Altaş, Aslan Babam, Samet Polat, Erçin Topaç, Fatih Sancak, Abdullah Emir Ocak, Abdullah Samet Aydın, İsmail İlham Namlı, Yusuf Doğan, Necati Yılmaz, Cem Öztürk'e, Şevket Özcan, Hamdi Samet Mutlu, Servet Ace ve A23 koğuşundaki selam olsun Mücahit Ocak diye yazılır, Samet Polat diye okunur. Alemi İnat, Samet Polat, Müslüm Gürses'ten Gün Doğmuyor Pencereme Armağan Olsun demiş mesajında. Tamamdır, şarkı listeme dahil oldu. Evet, onlar için gidecek. Selam olsun kardeşlerimize. Evet, yine gelen mesajlarda sevgili Bülent Rengin'den A22'de yatmakta olan diyor Arda Rengin için Farican Peköz'lere, tüm dostlarına, kardeşlerine selamlar olsun demiş. Bülent Rengin yollamış mesajı. Evet, bu şekilde iletilmiş mesaj. Evet, yine ne demişler, ben diyor Samsun'dan Orhan Pala, ben abi köyüme termedeyim, başımın üstünde yerim var, kral abim benim, iyi günler okur musunuz demişler. Evet, termeden bir kapınız var, bej Orhan Pala yollamış. Müslüm'den şarkı alamayacağım, şu an şarkılar var zaten, şarkı alamıyorum, onu hatırlatayım. Evet, yine bir mesaj daha vardı. İyi akşamlar, yayınlar, ben Ferhat Yıldız, buradan abilerim Uğur Demiröz, Uğur Vural, Sercan Tokaca, Tuncay Cara, Berkan Sandıkçı, İbo Şeker'e, Can Bildiklerim, Samet Ayna, Savaş Beldek, Batuhan Aksu, Can Alp'e, Murat Söyler, Umut Çat'a selam olsun, Ölmek Var Dönmek Yok şarkısı, tüm abi ve kardeşlerime armağanım olsun demiş Ferhan Yıldız yollamış mesajı. Et bu şekilde iletmiş mesajını. Tamamdır. Ben diyor Emre Gümüş yollamış mesajı. Samsun T-Tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan abilerim Uğur Akın'a, Necmi Akkuş'a, Yaman Gümüş'e, Hasan Baydar'a, Enes Emre Selçuk, Gülü'den Yener Çevik, fark etmez hesaplaşırız adlı şarkı istenmiş. Onlar için gidecekmiş. Tamamdır, bu şarkı bir gelsin. Diğer şarkılar da listeme dahil olmuş zaten.
0: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi 53. Sokak No 25 Tekkeköy Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: araştırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

Evet dostlar, BTM güzeli devam ediyor gelen mesajlarla. Evet gelinlerim diyor. Gelinlerim Munise Kaya, Sema Kaya, ablalarım Şehri Konacak ve Ümriye Demircan, sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız, bunu söyler misiniz demişler. Evet gelinlerim Munise Kaya, Sema Kaya, ablalarım Şehri Konacak ve Ümriye Demircan demiş. İçin gelsin. Sıradaki tüm güzel şarkılar armağan olsun dermiş. Onlar için gidiyor. Evet yine gelen mesajlarda Samsun'dan ben Özlem Semiz, ablalarım Şehri Konaç, Ümriye Demircan, abim Yasin Kaya, erkek kardeşim Abdurrahman Kaya, eşlerim Munise Kaya, Sema Kaya adına iyi ki varsınız. Her zaman arkanızdayız. Sizi seviyoruz. Ayağınıza taş değmesin demiş. Yollarsanız seviniz demişler. Tamamdır. Onlar için gidiyor. Evet bu şekilde gelmiş zaten mesaj. Evet sevgili Olgun abi. Evet biz de özledik Olgun abi seni. Evet beni özlemiş Olgun abi. Olgun abi buradan selamlar olsun Olgun abime. Selamlar sevgili olsun. En yakın zamanda seninle karşılıklı kahve içmeye geleceğim abi söz. Evet Olgun abiye selamlar olsun buradan. Şu an dinliyormuş aracında. Bu sıradaki güzel şarkılar ona da armağan olsun. Sevgili Uğur Akın sevgili kardeşime buradan selamlar sevgiler yolluyorum. Ben C6 Koğuşu'ndan Uğur Akın, Enes Kayıoğlu, Barış Koca, bütün kardeşlerine selam olsun demiş. Evet Uğur Akın'dan kardeşim demiş mesajında. Evet, benden bir şarkı istemişti biraz önce. Duruyor mu yerinde adlı şarkı Uğur Akın. Ben bu şarkıyı yollayacağım. Diğer şarkı yoksa da listemde. Onun için bu şarkı gelsin sevgili Uğur Akın'a. Şarkıdan sonra Gün Doğmuyor Pencereme Samet Polat'ın isteğiydi. Gelecek. Sonra diğer şarkılarla devam edeceğiz.

ölmek var, dönmek yok. Bağıştan vazgeçmek yok. İşte Etçi şarkı Samet Aynı'dan çok değer verdi tabii ki. Nusra Aslan'a da armağan olsun. Onlar için de gitti. Güzel şarkım. Selamlar olsun bu arada. Evet, işte yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımızda tamamdır, gördüm. Şarkı isteği yollayacağım. Ne demişler? Ozan Özden ailesine ve koğuş arkadaşlarına demişler. Recep'imden Dostum şarkısı armağan olsun denmiş. Tamamdır. Şarkıyı listeme dahil ettim. Birazdan yollayacağım. Ozan Özden ailesine ve koğuş arkadaşlarına Recep'imden Dostum şarkısı armağan olsun denmiş. Onlar için gidiyor. Evet, yolum yoldaşım Soner'ime Baro ihtiyacı var şarkısı demiş ama Baro'nun ihtiyacı yok. Şarkısı yok. Onun yerine Acıoğlu'ndan yollayacağım ihtiyacı var şarkısı. Evet, yolum yoldaşım Soner'ime demiş. Bora ihtiyacı var şarkısı. Çalar mısınız Soner Cılız'a gelsin. Elbet bir gün diğer yarım. Güzel günler yakın daima. Kalbim seninle atıyor. Mesafelerin bir önemi yok. Seni çok seviyorum demiş mesajında. Evet, Soner'ime diye yollanmış. İhtiyacı var şarkısı. O da listeme dahil ettim. Şimdi onu yollayacağım. Evet, yine selamünaleyküm. İlhan Yüksel yolluyor mesajı. İlhan Yüksel tarafından yollanmış. Ercan Uçan, Kadir Uslu, Ferdi Deniz, Murat Deniz, Emirhan Deniz, Burak Deniz selamımı armağan olsun demiş. Evet, Kavak Yatmak'ta olan kardeşim Erder Gürgür adına da iletilmiş. Buffalo'da yatan açıkta Savaş Deniz'e, İsmail Keleş'e selam olsun. Özgürlük servetleri olsun. Elbet bir gün gelecektir sabır. Osman Üstünç'ten Birader adlı şarkı istenmiş. Evet, bunu 22'de mi demişler? 22'de çalınsın denmiş. Tamam, bunu 22'ye alıyorum. Okuduk ama şöyle hemen buraya ben bir not alayım. 22'de çalınsın. Bu tabii ki bu mesajlar sadece cumartesi günü, hafta içinde bu şekilde saatlik. Pazar günü yok arkadaşlar. Saatlik yollamayın pazar günü. Takip edemiyorum çünkü. Tam şarkılar listeme dahil olmuş zaten. Onları yollayacağım sırayla. Mesajları da iliştirmiştim tabii ki kutuma. Evet, bu arada yine sevgili Samet Ayna. Samet Ayna, cümleden selamünaleyküm. Buradan canım kanım abim Uğur Demiröz'e selam olsun. Ayrıca gurbette ve cezaevlerinde olan abilerim, kardeşlerim Sercan Togaca, Tuncay Acar'a, Recep Candan, Engin Ündücü, Güney Çakıroğlu, Uğur Vural, Hamdi Samet Mutlu, Berkan Sandıkçı, Taha Ünveren, Enes Ulaş'a, Berat Dişikara, Savaş Beldek, İbo Şeker, Zafer Özfalcı, Mesut Can Asma, Mert Can Asma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelikkanat, Kerem Çelikkanat, Ayan Sisko, Yaya Sisko, Gürkan Safa, Ufuk Algül'e, Hakan Biçer, Kadir Birinci, Can Alpe, Batuhan Aksu, Barış Temel, Barış Semiz, Cengiz Han Sürücü, Bahadır Taflan Yakomoz, Hüseyin Temeli, bizi seven sayan tüm abi ve dostlara selam olsun diyor. Abim Uğur Demiröz'ün de tüm dostlarına selamları var. Evet, onlar için Demiröz'e ve ona gönül veren herkese gelsin demiş. Evet, Samet Aynay yollamış mesajı. Sevgili kardeşime de buradan selamlar, saygılar olsun. Tamamdır. Evet, işte şarkı ve istekler var. Onları yollayacağım. Bu isteği nerede? Şuradaydı. Tamam, bunu ben hazırlamıştım zaten. Evet, yine Samet Aynı'dan değerlisi Nusena'sına gitsin.

Evet, ihtiyacı var böyle güzel bir şarkıydı sevgili dostlar ve yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Vedamı gerçekleştireceğim. Ben Serdar Canikli, cezanda yatmakta olan gönlümün eşkıyası Çiğdem Parsa. Özgürlük servetin olsun kraliçem. Ben aynı yerde bekliyorum. Allah'a emanet ol. Uğur, Onur, Deniz, Sercan Canikli, Ersan Canikli, Faruk Kartal, Gürkan Safa, Sivas İbo, sevgiler, saygılar, Allah'a emanet olun diyor mesajında. Evet, bu şekilde yetirmiş. Evet, Musa Yıldırım'dan Samet Yıldırım, Yaşar Can Kaplan'a, Mert Güleş'e, Uğur Deniz Demiröz'e demiş. Çok selamlar olsun demiş. Mert Demiröz'e, Mert Güneş'e, Uğur Demiröz'e de selamlar olsun demiş Musa Yıldırım. Ve annesinden ve çocuklarından da Samet Yıldırım'a çok selamlar var arkadaşlar. Evet, bu şekilde yetirmiş. Murat Ağan'dan Sefa Ay, Yavuzan Melek, Fatih Hakalmaz, Şan Yılmaz, doğum gününün kutlu olsun. Enver Yılmaz'dan Deli Gibiyim şarkısı, Azer Bülbül'den Karlı Dağlar demiş. Atlı şarkı, doğum günü çocukları armağan olsun demiş mesajında Murat Ağan yollamış. Ona da sevgili olsun. Bu arada Samet Polat'a da selamlarımı yolluyorum. Aleyküm selam. Emmi Durmuş, Emmi de bizi dinliyormuş. Emmi selamlar olsun. Ona da selamlarımı iletiyorum sevgili kardeşime. Buradan selamlar, sevgiler iletmiş olalım. Ve Yıldız İnşaat'ın sunduğu Firasatler sona geliyor. Son şarkılar. Şarkıdan sonra bir şarkı daha var. Onu çalacağım. Ondan sonra vedamı gerçekleştireceğim. Ama ben şimdiden vedamı gerçekleştireyim. Ve bu arada yine öncelikli listemle okuyayım. Onunla da vedamı gerçekleştirelim. Sevgili Necmi Akkuş'a. Bu arada İsmail Akkuş'tan Necmi Akkuş'a çok selamlar var ve dostlarına, kardeşlerine selamlar olsun demiş İsmail yolluyor. İsmail Akkuş'tan Necmi Akkuş'a selamlar, sevgiler. Ve yine sevgili Samet Aynan, Mert Güneş, Mirhan Sayal, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Muharrem Onay, Niyazi Onay ve Arda Rengin'e, kardeşlerime selamlar, sevgiler. Bakidir, onu da iletmiş olayım arkadaşlar. Evet, onlar için gidiyor. Evet, ne var? Karlı Dağlar var. Ve son olarak da bir şarkı daha çalacağız. Ama ben şimdiden vedamı gerçekleştiriyorum. Benden sonra sevgili Kalpten Kalbe, sevgili Taner var yayında. Onu da iletmiş olayım arkadaşlar. Reklamlardan sonra ben buradayım. Ama şarkı ile vedamı gerçekleştireceğim. Yarın saat 18 itibariyle buradayım. Pazar günü gece buradayız arkadaşlar. Instagram adreslerinden takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu arada Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor. DJ Murat diye yazın. Instagram'dan ekleyin ve son paylaşımlara da beğeni bekliyorum. Yayından sonra bakacağım kimler beğenmiş diye. Evet, Instagram'ı ekliyorsunuz arkadaşlar. DJ Murat, DJ Murat olarak yazıyorsunuz ve ardından da ekliyorsunuz arkadaşlar, beğeni yapıyorsunuz. Evet, kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun. Bu arada tabii ki Yıldız İnşaat, Kadir Yıldız'a da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Azer Bülbül ve sonrasında bir şarkı da sonrasında da saat 20 itibariyle Kalpten Kalbe, sevgili Taner sizlerle. Görüşmek üzere. Bay bay.

Polat, sevgili DJ Şan kardeşime de, Mustafa Paka da sevgiler olsun kardeşlerimize. Görüşmek üzere. Bay bay efendim.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
0: Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 855 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu.
2: Arabeskin en iyisi Tutku FM.

20.00 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Cumartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında Astroba Spor Salonu sponsorluğunda beraberliğimiz başlıyor. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. Bizleri internet üzerinden 105 frekansından evlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde sesimizin ulaştığı her yerde dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize selamlar gönderiyorum. Yayınımız sevgili dinleyiciler 01'e kadar devam edecek. 20.15 itibariyle WhatsApp üzerinden mesajlarınıza da yer vermeye başlıyoruz. 0542 744 65 55 WhatsApp numaramız, sevdiklerinize mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.

Yıllar affetmez Melek Mosso'nun güzel yorumlarından bir tanesiydi, paylaştık sizlerle değerli dinleyiciler. İyi yayınlar, Osman Tercan ben. Bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan ediyorum sıradaki en güzel şarkıları diyor. Seyir halinde dinlemekteyim diyor. Osman Tercan ve sevdikleri için de geliyor. Diğer bir mesajımız Can ulaştırmış mesajını, iyi yayınlar. Benim için Öldün Artık şarkısını paylaşır mısınız diyor. Nilüfer sevenleriyle buluşuyor.

WhatsApp üzerinden mesajınıza yer vermeye başlıyoruz sevgili dinleyiciler ve 0542 744 65 55 WhatsApp numaramız, bir kez daha hatırlatalım. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi de radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz.

İyi yayınlar. Samsun Kapalı'da A19 koğuşunda yatağın eşim Hasan Şenel'e bu şarkıyı armağan ediyorum canım eşim. Bu güzel şarkım sana gelsin. Şarkıda dediği gibi en büyük aşkım sensin. Seni çok ama çok seviyorum. Senin varlığın yeter. Allah'ıma emanet ol. Tekkeköy'de Arap Hasan'dan armağan olsun Ebi Demir. En büyük aşkım sensin şarkısı diyor.

Evet sevgili dinleyiciler, yağmur da başladı. Yağmurlu bir Samsun gecesinde Kalpten Kalbe programında beraberiz. Cumartesi gecesinde. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz hemen. İyi yayınlar, ben Anıl Koldere. Samsun Kapalı'da yatan abi kardeşlerim Özgür Teberi, İlgin Mutlu, Gökhan Mert, Hüseyin Kanlı, Yağız Çetin'i, Berkan Alışır. Aynı zamanda Samsun Açık'ta yatan Oğuzhan, Filgir Ömer Gül, Alican Büyük, Korhan, Özsoy Erdem, Yazgan Ünsal, Öndunça, Eren Yola, Gurbet'te yatan abi kardeşlerim Samet Er Yılmaz, Serhat Er Yılmaz, Caner Söylemez, Yener Yol, Samet Güncan, hepinize selam olsun. Rabbime emanetsiniz elbet bir gün diyerek mesajını sonlandırmış. Anıl Koldere'den armağan olsun diyor tüm güzel şarkılar. Peki diğer bir mesajımız. İyi yayınlar Ağun Koşun'dan Ahmet Sait Baboğlu'na, çiçek açmışsa gönlümde bil ki baharı sensin sevdiğim hayat ışığım, seni çok seviyorum, biri bile bilsen şarkısı armağan olsun Ahmet Sait Baboğlu'na diyor.

Sırayla A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Kalplerin buluştuğu program Kalpten Kalbe de beraberiz. Astarova Spor Salonu Atakum'da hizmetinize sevgili dinleyiciler. Ayrıca kadınlara özel bölümü de hizmete açılmıştır. Astarova Spor Salonu Ömür Evleri'nde hizmetinizde. Kutlu FM bünyesinde spor severlere duyurulur. Evet, mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Samsun TTP Kapalı'da A7 koğuşuna yatan Tamer Karaaslan'a gelsin. Sen gül ki güneş daha güzel doğsun. Mert yürekli adam sabır. Çok büyük bir erdemdir. Sabır çok büyük bir erdemdir. Sabret. Hayarsızım. Şeytan Sibel'inden armağan olsun. Bu parça sana gelsin diyor.

İyi yayınlar. Samsun TTP Kapalı Dağ 31 koğuşunda yatan damadım Sabri Çal ve C10'da yatan Sinan Karaya. Sıradaki şarkı benden Armağan Olsun. Taner Lokumcu adına iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Sabri Çal ve sevdikleri için Sinan Karaya'da Armağan Olsun.

Evet, mesajlarınıza seri bir şekilde devam edeceğiz. Şarkı isteklerinizi sevgili dinleyiciler yayın akışımıza, formatımıza uygun olarak yazın lütfen. Arabesk özgün halk müziği yazabilirsiniz. Bilinen şarkılar yazın, bilinmeyen şarkılar yazmayın. Ve mesajınızın en sonuna yazın lütfen. Tüm dinleyenlerimizi hatırlatalım. Kolay bulabilmemiz için. İyi yayınlar diliyorum. Ben Gökhan Aslan. Bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun diyor. Bir başka mesajımız Samsu T-Tipi Kapalı'da A15 koğuşunda yatan Ali Öter için armağan ediyorum. Adem, Ayten Sureli, Ahmet ve konteynerci Hacı'dan armağan olsun. Ali Öter'e armağan olsun diyor.

Elina Samsun T-tipinde C22 koğuşunda yatmakta olan Seyfullah Başvurt aynı koğuşta kader birliği yaptığım dostların başları reis Recep Büyükdağ, Tuna Çakır'a, Erdal Can Büyükdağ, Tuna Sezer'e, Berkay Aks, Serkan Koloğlu'na ve diğer koğuşlarda yatan ablalarım. Aysun Büyükdağ, Eda Büyükdağ olmak üzere benim yaşım yok şarkısını armağan ediyorum. Selam ve dua ile diyerek mesajını sonlandırmış Seyfullah Başkurt'tan armağan oluyor.

Yeniler Samsun Kapalı A12'de bulunan canım eşim Murat Çabuk için Ceylan Konak'tan Masa şarkısını rica ediyorum. Senden bana, benden de sana gelsin sevgilim. Sen de en kısa zamanda yanıma gel. İnşallah seni çok seviyorum ve çok öpüyorum aşkım. Allah'ıma emanetsin dünyam. Eşim Murat Çabuk için armağan olsun bu özel isteğim diyor denicimiz ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

benimsin. Ödemeni gönderdim yani. Az sabır, az kaldı rüyanda beni gör, Allah'ıma emanet ediyorum seni diyerek mesajını sonlandırmış. Gönlümden kalbime armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

Yenar gönlümden kalbime bir Allah'ım var bir de sen şarkısını armağan ediyorum. Sevdiğime ve Ebru'ya armağan ediyorum. Senin her zaman yanındayız. Unutma, seni çok seviyorum. İyi ki

merhabalar, ben Rabia İlhan Bağcı. Samsun'da yatan Osman Bayrak'a hayatıma kattığın tüm güzellikler ve bana hissettirdiğin her duygu ve varlığınla bu hayatta yaşamaya değer kıldığın için sana teşekkür ederim. İyi ki karşıma çıktın, seni çok seviyorum. Bir tanem iyi ki varsın. Beyaz şarkısı Rabia İlhan Bağcı'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz ve Astrova Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz sevgili dinleyiciler. Tutku FM 105.0'da sırayla seri bir şekilde A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Merhabalar kardeşim. İyi akşamlar, ben Sivas Acık'tan Alina Şahin. Samsun Kapalı'da A3 koğuşunda cam parçalarım Selim Aydın Yağmur, orta tipe ay parçası Gülsevim Durak ve kardeşlerim Özlem Ranta. Sevgi ve özlemlerimi iletiyorum özgürlük çatısı altında. Elbet bir gün Ayşe ve ablaları sensiz yapamıyorum şarkısı armağan olsun diyor. Alina Şahin'den armağan oluyor.

Diğer bir mesajımız Yener Samsun, Kapalı C8 koğuşundan Ömer Aslan'dan. Aynı koğuşta kader bile yaptım kardeşim. Ekrem Yıldız'a ve Anu Altı'da yatan abim Cafercan Aslan'a selam olsun. Biz çaresiz kalmayız. Biz umudumuzu asla kaybetmeyiz. Yiğidi her yer meydan, ümit size her yer zindandır. Elbet bir gün cam parçalarım. Ömer Aslan'dan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız ise Yiğidiler abir koğuşundan Esra'nın uzun. Tüm abir koğuşuna ve diğer koğuşlarda yatmakta olan tüm sevdiklerimi öpüyorum. Çarşambaya sevk olan canlarım. Hepiniz kendinize dikkat edin ve ne olursa olsun her zaman bir umut vardır unutmayın. Eknur abla seni de unutmadım kırılma bana diyerek mesajına son veriyor. Neslihan uzun içinde giriyor.

0: Evet, yavaş yavaş mesaj trafiğimiz yoğunlaşmaya başladı. A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyiciler. Şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar bu güzel gecede. Merhabalar ki boşum, nasılsın? İyisindir inşallah. Biz iyiyiz, bir sıkıntı yok, evdeyiz. Asiye teyze de yanımızda, ters bir şey yok. Mektubun geldi bugün, okudum, çok sevindim. Hayallerimizin hepsini gerçekleştireceğiz. Dualarım hep seninle, seni çok seviyorum, kurban oldum. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun ilk göz ağrım şarkısı diyor. Emrah Yalçın'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Sonrasında diğer bir mesajımız Gizem Turgut'tan. C11 koğuşunda yatan eşim Emrah Turgut'a seni çok seviyorum kurban olduğum, yağmurdan dolayı bizim plan iptal oldu. Haber vermek ve gözlerinden öpmek istedim. Sevdiğim benim, kocaman öpüyorum seni. İyi ki seninim, iyi ki benimsin diyor. Gizem Turgut'tan armağan oluyor.
1: Tutku FM.

İyi yayınlar, ben Ayet'e koşuna tahliye olan Alihan Coşkun Gurbet'teki Erzurum Oltu T-Tipi Kapalı'da bulunan saygıdeğer abim Kemal Sarıkül Sereyi Samet Yıldırım Efkalı Ahmet Coşkun'a Umut Öztürk'e Mukeda'yı Ebu Bekir Sarıoğlu Samet Çangalı'na Kadir Eres Kaan Durukan'a Tamer Karahaslan, Ömer Faruk Çelik, Yaşar Can Kaplan, Doğukan Aktuman'a, Volkan Demirci, Urfalı Ali, Cemal Çatıbay'a, Digil Ali'ye, Oğuzhan Kurt'a, Muharrem Durgun, Mustafa Yazıcı, Bektaş Akgüz, Enes Güdeloğlu, Recep Canas, Umutcan Özcan, Serdar Çelik, Mert Akdağ, Arif Soydaş, Muhammed Ediz, için yanımda sen olmayınca, parçası tüm ayıdı koğuşuna da armağanımdır, sizi seven kardeşiniz Ayçi her yerde diyerek mesajını sonlandırmış Alihan Coşkun için geliyor.

Evet, yeni saatimizi izleyen dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında cumartesi gecesinde ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Arkiden İdem ben, aynı sofrayı paylaştığım göz bebeğim Hasret Karakoç, Çağ'ından Ötem Sibel Kaya, Elif Kaya, dostlarım Eda Güney, Gökçe Erdoğan, Özlem Dedi, Tansu Kaplan, Zeynep Olgun, A4'te bulunan Eda Büyükdağ, abim Recep Büyükdağ, kardeşim Erdal Can Büyükdağ, aslanlarım Berkan, Taha Alper, Erdeniz'i Baştaş, Erdeniz Baştaş, Erdinç Güney, Erzurum Bolto'da bulunan değerlim TŞ kardeşim Efe Ecin, selam olsun. Sessiz yetmezdi bize güçleri, bizimle güçlenip yettiler bize. Yine de çok güzel gülüyorsun şarkısı, armağan olsun İdem'den diyor.

0: çok güzel gülüyorsun.
1: Yeni Ahmet Bektaş aramızda, dualar olsa da gönüllerimiz, gönüllerimizin hep bir olduğu kardeşlerim Akın Aksoy'a, Kadir Efe Ağar, Mert Altınsoy, Batuhan Say'a, Kerem Sekmen, Emirhan Kaplan'a, Polat Bıçak, İbrahim Sevinci, Kadir Samet, Fırat, Uğur, Uygun ve Açıkta Yatmakta olan Aykut Sekmen'e ve ayrıca Ağun Koğuş'una selam olsun. Çeşmenin başı kalabalık, herkes suyunu alana kadar samimi, Gülo şarkısı armağan olsun Ahmet Bektaş'tan diyor.

İyi yayınlar, ben Gülten Begiç. Gülten Begiç Tanrıverdi, A15 ve A16'da bulunan eşim Alparslan Tanrıverdi abim Kemal Begiç ve canım oğlum Muhammed Ali için Adam Var şarkısını rica ediyorum. Ayrıca A6'da bütün arkadaşlarıma bir selam olsun. Unutmayın, kulun değil Allah'ın affı başladığında her şey güzelleşecek. Umudunuzu ve sabrınızı kaybetmeyin. Hepinizi seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış Gülten Begiç Tanrıverdi. Mesajları ben yayınladıktan sonra mikrofon sembolü gönderiyorum sevgili dinleyiciler. Bu şekilde mesajın yayınlanmış olduğunu anlayabilirsiniz. Hatırlatalım dinleyenlerimize. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz hemen. Samsun TTP Kapalı'da C22 koğuşuna yatmakta olan Erdalcan Büyükdağ, öncelikle babam Recep Büyükdağ ve can pareleri Maysun Veda Büyükdağ, Tansu Kaplan, Elif Kaya ve Ümitcan Ay ve Seyfullah Başkurt'a "Ağlama yar, ağlama anam" adı parçaya armağan ediyorum diyor Erdalcan Büyükdağ. Mert ulaştırmış mesajını. İyi yayınlar bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime armağan olsun. Sıradaki en güzel şarkıla her şey gönlünüzce olsun diyor. İyi yayınlar diliyorum. Samsun Açık'tan "Bırak Kola Kader Bile" yaptığım kardeşlerim Serkan Bayri, Yiğit Çakma, Serkan Saygın'a, Kavak Açık'ta yatan kardeşim Kaan Kola'ya, Kaancan Özgüç'e, Mertcan Öztürk, Vezir Köprü Kapalı yatan kardeşim Burak Kayacan'a, "Bırak Kola'dan selam olsun, köz gönder bana şarkısı armağan olsun" diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Evet, seri bir şekilde devam edeceğiz ve şarkılarda yetiştirebildiğimiz kadar yoğunluğumuz var sevgili dinleyiciler şu anda.

İyi yayınlar. C12'den Alparslan, Onur Kılınç. Aynı sofrada buluştuğum İlker Ölmez, Atagent, Seco, Ersen Yıldırım, Anıl Özdemir, Mehmet, Çağdaş, Dede Muraç, Çağlayan'la Fatih Azar, Anıl Özel, Engin Köseoğlu, Muhammed Esen'e, Sefa, Ayaz'a, Ali Küçük, Cemil Ardınç ve farklı koğuşlarda yatmakta olan Samet Polat, Oğuzhan Paskaba, Mustafa Taşkın, Fatih Sancak, Ali Ötere, Japon Emre Elçin Topacı, Hamdi Samet Mutlu için armağan ediyorum. Senden sonra şarkısı Alparslan Onur.

0: İyi yayınlar Alper Yıldırım. Samsun kapalı yatmakta olan canımdan parçam abim Samet Yıldırım'a selamlarımı, sevgilerimi, bolca özlemlerimi iletiyorum. İdealse bir gün güvendiğin herkes sararsa seni de, yalnızlık düşünceleri dağlar gibi yüreğimle yanındayım. Hasan Kral abim benim, o günler yakın, merak etme. Adımı duyup da tanıyan tüm abi kardeşlerime selam sevgilerimi iletiyorum. Sabır ve zaman dua ile diyor. Alper Yıldırım'dan armağan oluyor.
1: Tutku FM,

Astroba Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz. Atakum'da hizmetinizi spor severleri duyurulur. Tutku FM bünyesinde Astroba Spor Salonu sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Alihan Coşkun, Candan Öteye, Reis Samet Yıldırım abime bu parça armağan olsun. Bilemezsin kim dost, kim düşman, bazen tuttuğun el dirisini arkandan vuran, seni seven kardeşin Ayçi her yerde diyerek mesajını sonlandırmış. Alihan Coşkun için gidiyor.

İyi yayınlar. Samsun T-Tipi Kapalı'da yatmakta olan oğlum Akkentli Maraz Ali'ye annesinden kucak dolusu selamlar. Kara gözlerinden öperim aslan oğlum. Bugünlerde geçer inşallah annem. Ölüm olmasın canın. Sağ olsun. En kısa zamanda kavuşmak ümidiyle Allah'a emanet ol. Allah yoldaşın olsun. Tüm güzel şarkılar annesinden Akkentli Maraz Ali'ye armağan olsun diyor.

İyi yayınlar A14 Koşu'ndan Azizcan Hünerli, öncelikle gurbetteki abim Samet Dinçe ve Enes Yoruklu, Caner Balutlu, Çetin Kalaycı, Bural Kılıca, Baran Akman'a, Yunus Özenç dostlarıma selam ederim. Yol Yemez parçası armağan olsun diyor Azizcan Hünerli.

Peynir Haberi Koğuşu'ndan olan Münevver Temiz'e, C8 Koğuşu'nda olan Tuğçe Temiz'e, Yasemin Temiz'den Canların bu şarkı zor günlerde geçer. Zor günlerden geçen canım ablama ve abime hayat bazen çok ağır geliyor ama insan sevdiği yanındaysa her şey biraz daha kolay olur. Ne olursa olsun birbirinizden güç alın. Çünkü en karanlık zamanlarda bile insanı ayakta tutan şey sevdikleridir. Karayazı şarkısı armağan olsun diyor. Peki az önceki şarkımız sizin için de gelmiş olsun. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Sırayla A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Az önceki mesajın şarkısında mesajı tamamen okuduk. Dinleyicimiz internet kesildiği için duymamış olabilir. Yeniden abi koğuşundan Tansu Kaplan farklı koğuşlarda bulunan İda Büyükdağ dostlarım Nursen Ayçıçanı, Ebru Kurt'a, Aleyna Olgun, Asena Vanlıoğlu, Kader Birliği yaptım dostlarım Sibel Kaya, Elif Kaya, Büşra Çaycı, Didem Özsali, Hasret Kaya, Gökçe Erdoğan, Seda İkinci, Zeynep Olgun, Bengüsü Sevime, İlayda Çıkla, Seda Türkmen, ablalarım Aysun Büyükdağ, Ayşegül Oluç, Özlem dedi ayrıca abilerim ve kardeşlerime Recep Büyükdağ, Erdinç Güney, Erdal Can Büyükdağ, Oğuzhan Koç'a, Necdet Başkurt'a, Abdullah Enver Mutlu yoldaşım, Dinçer Çarıkçı'ya selam ederim, sen kaldın şarkısı armağan olsun diyor Tansu Kaplan'da.

Hayırlı yayınlar. A1 koşundan Sinem Cüzan gitti. Müjgan Cüzan önemli değil de içinde resmin vardı. Hayattan olarak böyle canım koğuşa ve nezarette hiç susmayanlar, susmayan Berihan'a armağan olsun intizardan diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Yasin iyi yayınlar bütün radyo dostları için gelsin. Sıradaki en güzel şarkılar Taner abim. Her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Fedakar şarkısı da formatımız dışı sevgili dinleyiciler. O yüzden güzel bir şarkı ekliyoruz. Samsun Açık'tan Serkan Çulha dostlarım Bektaş Bektaş. Emrullah Çulha, Umut Katkıcı, Eren Yola, Emirhan, Emircan Taşvizi, Hakan Koç'a. Yusuf Uysal, Sercan Kara Demir, Kadir Özdemir, Nurettin Öztaş'a kardeşlerim Arda Öztürk, Melih Coşkun, Su Kapalı'da yatan Diyar Güler'e, Yusuf Ünal'a, Mertcan Akyöz, Mertcan Akyöz'e, Kadir Gürül'e, Yavuz Zella, Necmi Akkoş, Gökhan Gürbüz'e, gurbette yatmakta olan Yener Yol, Efe Saracoğlu, Ahmetcan Karakavak, bütün ismini yazamadığım dostlarımıza da selam olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Serkan Çulha içinde geliyor.

Yener Merve'nin yukosu. Çare nedir bilmez ama çaresizlik nedir çok iyi bilirim. Bağıra bağıra anlatmak istediğim şeyleri hıçkıra hıçkıra ağlayıp içime gömdüm. Sen yoktun. Beni ne duyan oldu ne de gören geçer dediğimiz günlerin kaçıncı yarısındayız bilmiyorum ama bu imtihan elbette bitecek. Güzel günler yakın için rahat olsun. Telefon günümüzde sana güzel haberlerim var. Yukosu'nun kıymetlisi kurban olurum sana, sen de bana ol. Kavuşmalıyız parçası bize gelsin, seni çok seviyorum. Lüllük bacının sol yanı muzur deli, her daim aklımdasın diyerek mesajını sonlandırıyor. Derya ve davacı alıyor sırayı.

Merhaba, ben Karakası Olyan'ım. Seni bir gün oradan alacağım Resul. O gün gelene kadar kalbim hep senin yanında. Yaşadığımız sürece hayat sınavımız devam ediyor. Önemli olan bu sınavdan geçmemiz ve sabretmemiz. C28'de her şeyim Resul Dalbey için armağan ediyorum diyor Karakız'dan.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. C8 koğuşunda yatan kardeşim Sefa Durgun. Aramızda mesafeler olsa da kalbimiz hep birlikte, hep yan, her zaman yanındayız. Bunu unutma. Canımızsın bizim için. Özledim parçası armağan olsun. Ablan Seda ve enişten Veysel seni çok seviyoruz diyorlar. Sefa Durgun'a armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında bir başka mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, daha bir seri olmamız lazım. An itibariyle biraz mesaj trafiğimiz yoğunlaştı. Semih ulaştırmış mesajını arkadaşlarıma ve sevdiklerime armağan olsun. Sıradaki en güzel şarkılar diyor. İyi yayınlar Lütfü Can.

Astaroba Spor Salonu sponsorluğunda 21.45 yaptık saatlerimizi. Cumartesi gecesinde yayınımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Hasan Alim buradan. Bafra Kapalı'da ve bir koğuşunda yatan kardeşim Levent Tunçel. Bacak alan Cemalettin Hasan yeğenim. Ozan Öz. Tonyalı bir açıkta yatan Sefa Başar. Paşa Uğurcan. Şene ve tüm kardeşlere selam olsun. Az sabır, geceniz güzel olsun. Hasan Halim'den tüm güzel şarkılar armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Selamun aleyküm C9 koğuşundan Salih Mocuk, aleyküm selam. Bugün doğum günü olan iki gönlü güzel Sefa, Yavuzhan, Melek kardeşlerimin doğum günlerini en içten dileklerimle kutlarım. Allah'a emanet olun. Gözlerinizden öpüyorum. Can Ciğer şarkısını da armağan ediyorum diyor Salih Mocuk'tan. Ve doğum günü olan bugün tüm dinleyenlerimizi de armağan ediyoruz. Sıradaki şarkılarımızı, WhatsApp'tan sorular var, onlara birazdan cevap vereceğiz. Bir yayınlar kapalı C27 koğuşunda göz bebeğim Emre Temiz'e yazıyorum. Aşkım eve geldim ama ATM'lerde sorun var, yarın halledeceğim. Aklım bende kalmasın, seni çok seviyorum. Bu arada saçların çok yakışmış, Fatma Temiz'den armağan olsun diyor.

İyi yayınlar A14 Koğuşu'ndan Azizhan Hünerli, öncelikle gurbetteki abim Samet Dinçebi, Enes Çoruklu, Caner Balutlu, Çetin Kalaycı, Vural Kılıca, Baran Akman'a, Yunus Özenç, dostlarıma selam olsun diyor. Azizhan Hünerli'den Armağan Olsun bu parça diyor. Bir başka mesajımıza geçiyoruz.

Selamünaleyküm, ben Caner Türkmenler. Aleykümselam. Şu anda Konya Ereğli Y tipi 1 nolu cezaevinde yatmakta bulunmaktayım. Buradan Diyarbakır'da yatmakta olan Mikail Yerli abi, Ahmet Çoşkun sahibimi, Adana'da yatmakta olan Eren Yerli, Çağlar Aslan, Batuhan Küçükkaya kardeşlerime, Konya Ereğli'de yatmakta olan Doğan Acoşkun Yiğit, Can Aksoy, Kaan Durukana kardeşlerime ve Samsun T tipi başta C8 koşu olmak üzere Samsun T tipinde yatmakta olan tüm dostlara, abilere, kardeşlere selam olsun. Ben Caner Türkmeneri. Konya'dan selamlar diyor.

yayınlar Volkan Demirci'den Ayede Koğuşuna Yatmakta Olan ve Samet Yıldırım, Tamer Karahasan, Muharrem Durgun, Mıki Dayı, Ahmet Coşkun, Ayçe Her Yerde, Umut Öztürk, Berber Bekir, Enes Güdeloğlu, Samet Can Kalın'a armağan olsun diyor. Volkan Demirci'den armağan oluyor. WhatsApp numaramız 0542-744-6555 sevgili dinleyiciler. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Biraz yoğunluğumuz var. Yayınımız devam ediyor. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

İyi yayınlar Ayrı Koşu'dan Kadir Erez, canım kanım abim Samet Yıldırım'a ve kardeşlerim Yaşar Can Kaplan, Umut Öztürk'e Özgür Kaplan'dan Azar Azar şarkısını armağan ediyorum diyor. Kadir Erez'den armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Radyolarını yeni açan dinleyenlerimizi de bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. İyi yayınlar A20 Koğuşu'ndan Batuhan Say, öncelikle aynı koğuşta kadar bile yaptım dostlarım. Gürkan Sağ, Batuhan Sekmen, Uğur Şanlı, Emre Eliboler, Taner Başar, Salih Keskin Soy, Mert Torun, Mert Seçkin'e başka koğuşlarda olan kardeşlerim Kerem Sekmen, Ahmet Bektaş, Şener Buğa, Efe Yılmaz, Enes Çorulu, Tom Bulun, Fatih Bilgin, Burak Gökner, Fırkan Aydın, Emre, Bürkan ve beni tanıyan herkese özgür günlerde kavuşmak dileğiyle Batuhan Say'dan armağan olsun sürgün şarkısı diyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: İyi yayınlar. Burhan Çakır'dan Ali Tuncay. Abimize armağan olsun tüm güzel şarkılar. Burhan Çakır'dan Ali abimize armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Ben A14 Koğuşu'ndan Alper Usta Başkaler Birliği yaptım abilerim. Enes Yoruklu, Caner Balotlu, Hasan Emici, Selim Güven, Çetin Kalaycı, Anıl Kılınç, kardeşlerim Burak Yılmaz, Alper Engin Doğan, Emir Hankara, Emin Aktuman'a armağan ediyorum diyor Alper Usta Baş'tan. İyi yayınlar. A16 Koğuşu'ndan Mert Altınsoy, Beraber Kader Birliği yaptığım başta abim Umut Güdül, Burak Karaca, Kemal Digiti, Mithat Tezcan, Mithat Tuzcan, Muhammed Can Şahin, Yağız Özbalay, İmdat Kayaoğlu'na, Batuhan Kumaş'a, Müsait Haneci, Sercan Yeşil, Lürta ve başka koğuşlarda yatmakta olan kardeşlerim Kaan Düzgün, Ahmet Bektaş'a, Oğuzhan Kurtoğlu, Sefa Onur, Ayas, Emirhan Kaplan, Kadir Efer, Emre Elibola, Taha Baycan için, Akın Aksoy ve Aşıta yatan Osman Köseoğlu, Aykut Sekmen'e, Ömer Faruk Karatay'a selam olsun diyor. Mert Altınsoy için de geliyor.

Evet, bu saatimiz itibariyle sevgili dinleyiciler, Samet İbrahim Efe sponsorluğunda geceye devam ediyoruz. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. A'dan Z'ye bir kez daha hatırlatmış olalım. Samsun TTP kapalı yatan sevgilim İbrahim Kara Kaşa, seni çok seviyorum sevgilim, her zaman yanındayım. Bu günlerde geçecek inşallah, çok farklı bir dünyasın şarkısı armağan olsun diyor İbrahim Kara Kaşa. İyi yayınlar, ben Burcu. Kapalı yatan ömrüm olan adam Gökhan Güçer için Aydan Güzel şarkısını rica ediyorum. Gözlerin gözlerime değmese de kalbim her an seninle atıyor. Can yoldaşın Dayan Sarı, az kaldı seni seviyorum. Gökhan Güçer, notumu da iletirseniz sevinirim, teşekkür ederim diyor. Burcu'dan armağan oluyor. Peki diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Aramıza mesafeler olsa da kalbim hep seninle, seni çok özlüyorum ve kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum. Zor günler geçecek, yeter ki umudunu kaybetme, bil ki seni seven, düşünen ve her zaman yanında olan biri var. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a Yağmur Yürek'tim şarkısı armağan olsun diyor.

sevgili yayınlar, Taner Bey ben, Karakız. Bu şarkı Erşim Resul Dal Bey'e gelsin. Kaçıp giden zamanın, yarım kalan sohbetlerin ve içimde büyüyen özlemin hatırına her şeye rağmen kalbimdeki yerin değişmediği Karakız'dan hasretle beklediği adama armağan olsun diyor Sensiz Yapamıyorum şarkısı.

Erdem Şenoğlu ve Mehmet Akyer'den Samsun Hava Kapalı'da yatmak olan kardeşlerim Gülkan Şenoğlu, Berkay Can Güneş'e, Deniz Korkmaz kardeşime selam gönderiyorum en kısa zamanda. Özgür günlerde elbet bir gün Aslan kardeşim kanmasınlar şarkısı armağan olsun diyor Erdem Şenoğlu ve Mehmet Akyer'den.

İyi yayınlar, ben Aysel Cılız. Sınar Cılız'a koşarak yanına gidip kokusunu içine çekip dik durmaya çalışmak, ağlamamak için içine atmak. Gardiyanın görüş bitti dediğinde canının yarısı onda bırakıp geri dönmektir. Çaresizlik elbet bir gün oğlumun oğlum. Beko şarkıları için penceresi kaldım anne şarkısını armağan ediyorum. Aysel Cılız'dan diyorum.

Yine ben Esen Ece, 8 Koğuş'ta yatmakta olan eşim Seyit Ali Demircioğlu'na Yanarım şarkısını armağan ediyorum Emir ve Ben Seni Çok Seviyoruz Bugünlerde Geçecek Kocam Tüm C8 Koğuş'una Armağan Olsun diyor Neslihan'a.

Başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Arda Rengin'e dedesi Mahmut Rengin'den, babaannesi Necla Rengin'den ve amcalarından sevgi dolu selamlar. Seni çok seviyoruz. Yüzündeki gülümseme hiç eksik olmasın. Yolun ve bahtın her zaman açık olsun. Ailen olarak her zaman yanındayız diyerek mesajını sonlandırıyorlar. Ve Arda Rengin'e armağan olsun tüm güzel şarkılar diyorlar dinleyicilerimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Ben Aysel Acılı, Soner Cılız'a. Koşarak yanına gidip kokusunu içine çekip dik durmaya çalışmak, ağlamamak için içine atmak, gardiyanın görüş bitti dediğinde canının yarısı orada bırakıp geri dönmemek çaresizlik. Elbet bir gün oğlum Türkan Ziya Uzun bir C3 koşuna selam olsun. Gel bahtımın kar beyazı şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor Aysel Acılı.

Yenar Akent'li Maraz Ali'ye babasından kucak dolusu sevgiler babuşun. Güldü, seni çok seviyorum, her daim arkandayım, gözlerinden öperim. Verin benim sevdiğimi, benden sana armağan olsun aslan oğlum diyerek mesajını sonlandırmış. Akent'li Maraz Ali'ye babasından armağan olsun diyor.

Dünya gerçem eden erkeğe parmaklıklar bedenimizi sarsa da bu soğuk odalarda yürüyeyim bir kuş misali umutla dolu. Kanatları sevdiklerimin yanında beni tanıyan tüm abi ve sevdiklerime saygı sevgilerimi sunuyorum. Bu şarkıyı armağan ediyorum, umutlarına ışık olmasını dilerim. Ben gerçem belli İlker Sarı, Abdullah Demirtaş, Trabzonlu kardeşim Bedir Hankurt'a A6'da yatan kız arkadaşı Gizem Gökmen. Sıradaki şarkı gelsin, sen benimsin şarkısı diyerek mesajını sonlandırıyor İlker Sarı'dan armağan oluyor.

günler Yasemin C8 koşunda yatmakta olan canım eşim Murat Kutlu. Seni çok özledim sevgilim. Kavuşacağımız günü iple çekiyorum. Yolum sen olduktan sonra karşıma çıkan hiçbir yokuş beni yoramaz. Seninle başlayan bir hikaye tüm zorlukları aşmaya değer. Sen benim tek safımsın. İyi ki benim eşimsin. Mersi şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Yasemin için geliyorum.

Metin'le devam ediyoruz sevgili dinleyiciler ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Tutku FM 105.0'dasınız Kalpten Kalbe programında cumartesi gecesinde. 18 koğuşunda yatan sevdiğim Mustafa Angay biraz özlensin içimde biraz kavuşmanın sıcaklığı. Biraz bekleyişin gecelerimde biraz daha yarına saklanan umut adını hangi duyguya belsem eksik kalıyor. Çünkü sen hepsinin aynı kalpte buluştuğu yer gibisin, seni çok seviyorum. Resmini öptüm de yattım şarkısı armağan olsun Mustafa Angay'a diyor. Evet, WhatsApp'tan sorular da var, onlara da birazdan cevap vereceğiz sevgili dinleyiciler. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. C3'ten Kerim Göktürk, Şahin, beraber kader birliği yaptım. Başta canım ciğerim, Polat Bıçak abim, Kürşat Türköz, Göksal Çelik, Mertcan, Kılınç, Emrullah Keskin, Samet Temiz, Soner Cılız'a, Kürşat Baran Göçer, Kadir Samet, Fırat Abdul, Kadir Erden, Tayfun Sekmen'e, İsmet Paşa, Caner Can Akara, Ali Çaldara, Aliş Topal, Taha Edizi, İbrahim Sevince ve beni tanıyan tüm kardeşlerime selam olsun diyor. Kerim Göktürk'ten armağan oluyor.

Hüzün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana'nın güzel sözlerinden bir tanesi. Diğer bir mesajımızı yayınlar. Köylüden Arda, rengine armağan olsun tüm güzel şarkılar. Ayrıca dedesi Mahmut Rengin'den, babaannesi Necla Rengin'dendi. Armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Arda, rengin için gelsin tüm güzel şarkılar diyor. Bir başka mesajımız bizlere ulaşan. İyi yayınlar. Samsun TTP Kapalı'da bulunan Akkent'i Maraz Ali'ye selamlarımı gönderiyorum. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun sevgi ve dostluk asla bitmez. Her şeyimizi kaybettik ama görüşlerimiz hala 10 numara. Samet Çelik'ten selam ve sevgilerle Maraz Ali'ye armağan olsun diyor.

Müslüm Gürses alıyor sırayı. Son bir kısa mesajımız var. Samsu T-Tip'inde yatmakta olan kuzenim Akkent'in Maraz Ali'ye sıradaki parça armağan ediyorum. Elbet bir gün kuzen özgürlük yakındır. Taner Aslan'dan armağan olsun diyor.

Bu gece formatımızın dışında da çok şarkı geldi sevgili dinleyiciler. Lütfen bilinen şarkılar yazın, biraz daha güzel olsun. Gelişi güzel şarkılar olmasın. Ve mesajlarınızın en sonuna şarkı isteklerinizi yazın. Yetiştirebildiğimiz kadar şarkılar adınıza da yer vermeye özen gösteriyoruz. Miraç Karademir, Bafra Teyze tipinde yatan dedem, Aydın Karademir'e amcam, Onurcan Karademir, Ferdi Çakır dayım, Yusuf Çakır abime selam olsun. Allah bir an önce kavuşmayı nasip etsin. Bütün kader mahkumlara da selamlar olsun diyerek mesajını sonlandırıyor Miraç Karademir.

0: yayınlar Samsun Kapalı Dağ 30'a yatan aslan kayınçoğum Onur Payzi'ye selam, gecen güzel olsun kardeşim, bugünlerde geçer, elbet kavuşacağız. Hep aklımda gönlümdesin, unutma el, Bursa'da yel, Bursa'da sen yıkılmazsın, aslan gibisin kardeşim benim. Murat Uzunlar'dan özlemli, baba yorgun şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor dinleyicimiz. Evet, yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor normalde hafta içi ve hafta sonu, ama yayınımızı gerekli durumlarda mesajlarınızı yetiştiremezsek gece yarısından sonra da biraz daha uzatabiliriz sevgili dinleyiciler, hafta sonu olduğu için. Hemen şarkımıza geçiş yapıyoruz.
1: Tutku FM.

kelime iki hece. Ne kolay söylenir. Oysa ne ağır yüktür yaşamak. Ne ağır yüktür baba olmak. Severek yaşarsın ama yorulursun. Baba baştır ya hani. Başım niye övülmedi? Ne gelirse baş

Yeni canımın çağına görüşü güzelim. Onca zorluktan sonra bana bu hayatta verilebilecek en kıymetli hediyesin, hayalini kurduğumuz günlerin hakkını vermek de bize yakışır. Çok kıymetlisin Merve Engin. Biz iyi gününde tuttuğumuz eli kötü günde de bırakmayız. Ne sen bırakırsın ne de yukun. Kurban olurum sana gözümün nuru. Seni çok seviyorum, aklım bende kalmasın. İyiyim yukun, her daim seninle. Kafayı yemiş özlemin her saniye vuruyor can özüm. Kalbimden öpüyorum. İyi geceler. Solun seni çok özlüyor diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Yukos'undan Merve Engin için gönül yaram şarkısı armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor sevgili dinleyiciler.

Selamünaleyküm, ben İlhan Yüksel. Aleykümselam Ercan Uçan, Kadir Uslu, Ferdi Deniz, Emirhan Deniz'in selamı var. Samsun Kabak'ta yatan kardeşlerim, canımız Erdem Güngör'e, Bafra'da açıkta yatan Savaş Deniz, Bafra'da kapalı yatan İsmail Kereş'e, hepsine selamlar olsun elbet bir gün sabır ile diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İlhan Yüksel. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler.

Gökhan Aslan, ben tüm radyo dostlarına ve sevdiklerime sıradaki şarkıları armağan ediyorum diyor Gökhan Aslan ve sevdikleri için de geliyor. İyi yayınlar Tokat Erbağ'dan. Efe Kansay Yiğitan A20 koğuşunda yatmakta olan Can Üzüm. Aslan kardeşim Batuhansa'ya selam ve sevgilerimi yolluyorum. Seni çok seviyorum. Dik dur Aslan kardeşim, Allah'a emanet ol. Öncelikle kardeşim Batuhansa'ya ve koğuş arkadaşlarına, ayrıca başka koğuşlarda kardeşlerim Kerem Sekmen, Tolga Nezir, Ahmet Bektaş ve Caner Boğa için armağan olsun. Hazreti Yusuf'un mirasıdır sabır, başı zindan, sonu hükümdarlık olan sabır kardeşim Efekan Say diyerek mesajını sonlandırıyor.

Samim Gayrimenkul Spor Salonu'nda geceye devam ediyoruz ve 22.45 yaptık saatlerimizi sevgili dinleyiciler. Saat 20'den itibaren beraberliğimiz başlamış bulunuyor ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Mehmet Aker, zamanında kader bile yaptığım dostlarıma o koğuşunu yapmakta olan Ahmet Beytar Said Babaoğlu, Barış Semize, Şerif Duran, Talha Bağcan, Oğuzhan Kaçmaz, Emre Kadir Serep, Murat Aydın, Mustafa Kurta Diyar, koğuşta yatmakta olan Can abim Erdinç Güney, Kavakseye Tepe'nde kardeşim Gürkan Şenoğlu, Berkay Can Güneş, Bilsen şarkısını armağan olsun babaoğlu, sen bilesin Bilsen şarkısını, diyor Mehmet Aker'den armağan oluyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Samsun T-Tipi'nde yatmakta olan kuzenim Atakentli Maraz Ali'ye sıradaki parça armağan ediyorum. Elbet bir gün kuzen Özgürlük yakınların unutulmadığını bil. Dışarıda seni bekleyenler var. Taner Aslan'dan armağan olsun. Tüm güzel şarkılar diyor. Taner Aslan'dan armağan olsun diyor.

yeniden gönlümden kalbime sevdiğim en kısa zamanda güneş bizim için de doğacak. Sen kendine iyi bak, ben iyiyim, beni düşünme, seni çok seviyorum, rüyanda beni gör. Allah'ıma emanetsin, koğuş arkadaşlarına da selamlar, Allah kurtarsın diyor, gönlümden kalbime gelsin diyor.

0: Bir yayınlar aramızda mesafeler olsa da kalbim hep seninle. Seni çok özlüyorum ve kavuşacağımız günü sabırla bekliyorum. Zor günler geçecek, yeter ki umudunu kaybetmeye bil ki seni seven, düşünen ve her zaman yanında olan biri var. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun. Diğer bir mesajımız yine. Kiboşum, Uğurcan abi aradı, iyi olduğunu söyledi, rahatladım. Evdeyiz, aklın kalmasın sen içeride. Hiçbir şey kafana takma, biraz sabret, çok yakında seni oradan alacağım. Yine beraber olacağız, kurban oldum. O Dağlar parçası Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun diyor.
1: Tutku FM,

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kamilcan Kahraman'dan Samsun Kapalı'da yatmakta olan kayınçı Mahmet Muhammed Kıyağ'a, Hamdi Samet Motu'yu açıkta yatmakta olan kıymetli abim Kani Tepe'ye, Metecan Şimşek'e, Kobra Selçuk'a, Miral Felamur'a, Soner Çakma'a, Mesut Sağlam'a ve ismini aklıma gelmeyen bütün dost kardeş abilerime gelsin, geceniz güzel olsun, esen kalın. Kamilcan Kahraman'dan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Samsun TTP Kapalı'da bulunan Hakkent'i Maraz Ali'ye selamlarımı gönderiyorum. Sen her nerede olursan ol, senin arkanda aslanlar gibi dostum var. Güzel günler bizim olacak can yoldaşım. Seni seven Mustafa Ceylan'dan selam ve sevgilerle diyor. Mustafa Ceylan'dan armağan oluyor.

0: aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: İyi yayınlar. Konya'da yatmakta olan Caner Türkmenleri'den tüm dostlarına armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız Yiğit Doğan buradan Can kardeşim Emir Şener'ime selam olsun, sabırla bekliyoruz kardeşim A14 koğuşuna ve Enes Yoruklu'ya da selamlar olsun. Ardından başta reisler Yusuf Miran Sayan, Kral Nazım Bilgin, Veliaht Görkem Efe Delican'a, ardından A11 koğuşuna kader bile yaptığım Enes, Karapilet Erdoğan Kansız, Doğan Can, Yaşar Can Kaplan'a ve sonrasında sonradan gelen Fatih Bilgin Aslan kardeşim sabır bizi çok şaşırttın ama sen bizimsin, hep arkandayız. Görkem'im bu abin burada seni bekliyor unutmadık. Mert Belte kardeşime de çok selamlar olsun. Nazım Bilgin, Mirhan Sayal, Emir Şener, Mert Belte, Görkem Dirican. Tek gerçeğin Samsun'da sizi elbet bir gün sabırla, adresim belli, Yiğit Doğan'dan kardeşine armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Yiğit Doğan içinde giriyor.

0: Benden söylemesi ciğerci kedisi, sokak kedisini yenemez. Allah değişen yüzlerden, değişen dillerden etmesin. Dostunu bir ömür boyu sırtında ve omzunda taşıyanlar, dostunu bir çırpıda satan hainlerden elbet hesap soracak, elbet.
1: Abdurrahim Karakoç'un güzel bir sözü vardı. İlaç olsa içme düşman tasından, sakın taş attırma dost arkasından, kim iki yüzlüyse tut yakasından, bir yüzüne bir de canına tükür diyerek. Evet, geceye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Cedid'den Iraklı Kuşçu'dan tüm kader birliği yaptığı arkadaşlarına selam olsun Sefa Durgun'a. Aldana aldana şarkısını armağan ediyorum, iyi yayınlar diliyorum diyor. Iraklı Kuşçu'dan armağan oluyor. Sonrasında diğer bir mesajımız, Mert ulaştırmış mesajını. İyi yayınlar tüm radyo dostlarına, armağan olsun. Her şey gönlünüz iyi olsun, geceniz güzel olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. Eyüp Çakar abi Samsun'da C8'e yatmakta olan Seyit Ali Demircioğlu'na armağan olsun. Seyit abim sabır abi, sabır, en kısa zamanda çıkacaksın inşallah. Özledim seni abi canım, hasretin bir tek sana, seni seven hayırsızın bütün kader mahkumlarına da selam olsun diyor.

İyi yayınlar Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun diyor diğer bir mesajımız ise. İyi yayınlar Samsun TTP kapalıda bulan Akkent'i Maraz Ali'ye selamlarımı gönderiyorum. Özlem sana can dostum, özgür günlerde görüşmek üzere. Her şeyini kaybetme işini asla. Celal Palat'tan selam ve sevgiler diyor.

0: kararıyla.
1: 23.14 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, saat 20'de başladı beraberliğimiz ve şu anda mesaj trafiğimiz yeni hafifledi ve geceye dair bekleyen bir iki mesajımız var, sırayla yer verelim. İyi yayınlar abi, koşuna olan Münevver Temiz'e ve Rabia Karadağ'a, Yasemin Temiz'den Haşların güzel yarınlar için bugünlerin zorluğunu görüyoruz. Her şey güzel olacak bizi. İki küçük kız, bir abla güzel günler bekliyor. İhtimallerde yoksan size ve tüm koğuş arkadaşlarınıza armağan olsun diyor Münevver Temiz'e ve Rabia Karadağ'a armağan olsun diyor Yasemin Temiz'den.

23.21 saatlerimiz cumartesi gecesinde ve radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. Seni orada düşünmek kolay değil ama biliyorum ki güçlü olan yer değil. İnsanın kendisi burada hayat devam ediyor ama sessiz, sensiz eksik, biraz olsun yüzünü güldürmek istiyorum. Unutma, orası seni değiştirmiyor. Dışarıda seni düşünen ve iyi olmanı isteyen biri var. Her zaman seninle olacağım, kurban olduğum Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a armağan olsun bu şarkı diyor. Emrah Yalçın için yudum söylüyor.

23.26 saatlerimiz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı ve 0542-744-6555 WhatsApp numaramız. Samet Gayrimenkul sponsorluğunda. İyi yayınlar A20 koğuşuna yatan canım oğlum Batuhan Say'a sıradaki güzel şarkılar armağan olsun. Dünyadaki cennetin adıdır kavuşmak, en kısa zamanda kavuşmak dileğiyle annemden armağan olsun. Tüm güzel şarkılar Batuhan Say'a diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Bir başka mesajımıza geçiyoruz hemen. Samsun TTP kapalıda yatan eşim Orhan Keskin, aşkım nasılsın, iyisindir inşallah. Ben iyiyim, beni merak etme, senin işlerin ile uğraşıyorum. Görüşüne giremedim, çok ağladım ama özür diledim seni, sesini çok özledim, az daha sabır sevgilim. Güzel günler yakın, sakın seni unuttum sanma, seni seven Elif'in yer hayalin parçası, eşim için istiyorum diyor. Orhan Keskin'e armağan olsun diyor.

23.32 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programında beraberiz en güzel şarkıların adresinde. Tüm güzel şarkılarımız bizleri internet üzerinden 105 frekansından dinlemekte olan bütün dinleyenlerimize de armağan olsun.

Hediye nar gönlümden kalbimi. Öyle ihtiyacım var ki bu parça kardeşim Ebru'ya ve sevdiğimi armağan ediyorum. Sevdiğim seni ilk günkü gibi seviyorum. Allah'ın izniyle en kısa zamanda kavuşacağız. Kalbini gönlünü ferah tut. Rüyanda beni gör. Seni kocaman öpüyorum. Allah'ıma emanet ol. Gönlümden kalbime armağan olsun diyor.

Bizim de ihtiyacımız var sözünün eri olan insanlara, kalıbının adamı olan insanlara. Samet Gayri Menkul sponsorluğunda geceye devam ediyoruz. Cumartesi gecesinde 23.37 yaptık saatlerimizi. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. WhatsApp numaramız 0542-744-6555. İyi yayınlar, ben Neslihan Cel. 8 koğuşunda yatmakta olan eşim Seyit Ali Demircioğlu'na armağan olsun. Emir Bey, ben seni çok seviyoruz. Bu günlerde geçecek hocam. Tüm C8 koğuşuna armağan olsun diyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz. Neslihan için gidiyor.

sevgiler, sakın üzülme annem. Her zaman yanında sen. Kendine iyi bak. Üzülme annem, her zaman yanında sen. Kendine iyi bak. Seni çok seviyoruz. Sıradaki en güzel parçalar Adem Kanık abime gelsin. Allah'a emanet ol sevgilerle. Efsa Seren'den armağan olsun diyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar A20'de olan eşim Bıraşcan Aslan aşkım, özlemlerinde yandığım biziz. Bugün ofisi temizledik. Ayça Nuray teyzem, ben çok güzel oldu. Diğer tarafı topladık. Epey iş yaptık. Keşke yanımızda olsan. Eksikliğini daha çok hissediyorum ama bitecek bugün. Bitecek bir gün bu ayrılık. O güne kadar sabrım, sevgim, hasretim ile seni bekliyor olacağım. Seni çok seviyorum. Kalbinden öpüyorum. Eşim Bıraşcan Aslan'a armağan olsun en güzel şarkılar diyor.

Gönül ister ki şarkıların tamamına yer vermek ama yüzde yaklaşık 70'ine yer verdik bu gece. Çok yoğun bir mesaj trafiği vardı şu anda. Mesaj trafiği hafifledi sevgili dinleyiciler ve Samevi Gayrimenkul sponsorluğunda sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Tutku FM 105.0. Yokluğun taş oluyor, çöküyor omuzlarıma. Yukosu'nun kanayan kalbi Merve Engin, Aliş geldi. Uzun zaman aradan sonra ve sana çok az kaldı kalbim. Biz bu cezayı yatmayacağız. Yukon her koşulda kalbinde, bunu sakın unutma. Seni çok seviyorum. Gelip geçti, nasıl geçti seneler şarkısı Yukon'dan kalbine gelsin. Çok hasretim sana, bunu bil ay parçam. Yukon tek sahibi Merve Engin, koca çınarım, gel artık diyerek mesajını son.

İyi yayınlar Gizem Turgut'tan, C11 koğuşuna yatan eşim Emrah Turgut'a seni çok seviyorum. Kurban olduğum yağmurdan dolayı bizim plan iptal oldu, haber vermek ve gözlerinden öpmek istedim. Gizem Turgut'tan armağan olsun diyor. Sonrasında diğer bir mesajımız bizlere ulaşan annesinden Alper Ustabaş'a armağan oluyor. Sıradaki en güzel şarkılar ve geçmiyor günler ile devam ediyoruz. Tüm kader mahkumları için de geliyor. Burada...

İyi yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkı Samsun Açık'ta yatan Murat'a, Aycan'ından Armağan Olsun. Mesafeler bizi ayırsa da sevgin, ben de hala seni seviyorum. Aycan'dan Murat'a Armağan Olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Yukon Aliş'le dertleşti bugün, o da beni anlamadı. Gel artık gözü karam Merve Engin diyerek mesajını sonlandırıyor.

0: parça 99 yılında kaybettiğimiz Barbaros arkadaşımıza da hediyemiz olsun. Trafik kazasında kaybetmiştik. Çok severdi bu şarkıyı. İyi yayınlar Efe Kansay ve Yiğit Han. A20 koşunda yatmakta olan Can Üzüm Aslan kardeşimiz, Batuhan Say'a armağan olsun. Tüm güzel şarkılar ve bu şarkı diyor, Batuhan Say'a armağan oluyor.
1: Tutku FM.

çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı ve yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım ardımda, ne dikenler ki uçları hala kanıyor ayaklarımda. Oysa karanfiller ekmiştim yollara, aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma. Kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara. Ve semahlar dönmüştüm turnalar gibi. Pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü ki? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu ki? Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki.

0: programı devam ediyor.
1: Saatler gece yarısını gösteriyor ve zaten sonra saatin pek bir önemi yok, bakmıyoruz. Bir yarım saat daha beraberiz sevgili dinleyiciler. Sonrasında vedamız takibinde pazartesi gecesinde görüşeceğiz. İyi ki varsınız, iyi yayınlar. Ben Karakız Deli Gömleği, derler ya bazen Sevda'ya. Ben o gömleği isteyerek giydim Resul. Herkes git dedi, ben kaldım. Herkes vazgeç dedi, ben seni sevmeye devam ettim. Bu şarkı özleminle geçen günleri ve kalbimdeki yerine gelsin Karakız'dan her şeyim. C28 Resul Dalbey'e deli gömleği armağan olsun diyor Karakız'dan.

Evet sevgili dinleyiciler, şu anda bekleyen bir mesajımız var ki boşum var, aramızda ne kadar mesafe ve engel olursa olsun kalbim hep senin yanında, seni her geçen gün daha çok özlüyor, daha çok seviyorum, zor günler geçirsen de yalnız olmadığını bil. Ben hep buradayım ve seni bekliyorum, sabah aklıma ilk sen geliyorsun, gece yine seninle uyuyorum, kavuşacağımız günü umutla bekliyorum, kendine iyi bak, seni çok seviyorum ve çok özlüyorum. Üzerini ört, yarın yine senin radyo başında olacağım, kocaman öpüyorum, Rabbime emanetsin her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a Sensiz Belayım şarkısını rica ediyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Evet, Kalpten Kalbe programında sona giriyoruz sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. İyi yayınlar gel Bahtım'ın Karbeyazı parçası Merve Engin. Bu parça bizi temsil ediyorsa senden Yukon'a, Yukon'dan da sana gelsin ailem. İyi geceler, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Hasanabaşı Mahallesi'nden Alihan Sağlam, A4 hoşuna yatan sevdiğim Serda Doğan'a armağan olsun, seni çok özledim çiçeğim. Ben ve ailen iyi, çok şükür aklım fikrim hep sende. Düşlerinde bile sen varsın, seni çok seviyorum. Abimin, yengemin ve seni sevenlerin çok selam var, seni çok seviyorum. Allah'a emanet olun sevgililerimle. Alihan Sağlam'dan armağan.

0: Evet, güzel bir düet var sırada sevgili dinleyiciler. Ahmet Şafak ve Naşide Göktürk'ten Yaralı Gül. Saat 20'de başladı beraberliğimiz ve saatlerimiz gece yarısını aştı. Şu anda mesaide olan çalışan tüm dinleyenlerimizi de armağan ediyoruz. Bütün güzel şarkılarımızı takibinde pazartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında beraber olacağız ve sonlara geliyoruz. Çünkü saat 20'den itibaren yoğun bir mesaj trafiği vardı. Son 20 dakikada biraz dinlendik. Şarkıları da gönül ister ki hepsine yer vermek ama yetiştirebildiğimiz kadar %80'ine yer verdik yaklaşık. Bir yanımız bahar bahçeye, bir yanımız kışın sessizliği, bir yanımız umutla yeşerir, bir yanımız suskun bir dal gibi eğilir. Gönlümüzün bir köşesinde çiçekler açar, diğer köşesinde rüzgar eksik olmaz. Bazen aynı kalpte hem gülüş hem hüzün yan yana durur. İnsan dediğin biraz bahar, biraz da yorgun bir mevsimdir. Özlü sözleri seviyorsanız Özlü Sözler yeni sayfamdan Instagram'da ve Facebook'ta takip edebilirsiniz. Özel sayfam Kalpten Kalbe Taner şeklinde sosyal medyada.
1: Tutku FM.

O gece sen onun yüzüne açılmaz bir kapı kapattın. Kirli, paslı menteşelerin sesinde sıkıştı yüreği. Kirpikleri hissetti yokluğunu, büktü boynuna. Deprem. Aylar sonra bir oda dolusu yalnızlığıyla sokaktaydı. Sicim gibi yağmur yağıyordu. Bir kenti boydan boya temizliyordu. Sokakta kimsecikler yoktu. Köpekler bir köşeye sinmiş, onu gözetliyordu. Kirliydi, yaşamaktan utanıyordu. Tir tir titriyordu yüreği, yaralı bir güvercin gibi. Oysa bu yürek bir zamanlar güneşe ateş vermişti. Bu yürek cehennemde buz satmıştı. Şimdi köpekler onun için ağlıyordu. Yorgundu, konuşamıyordu. Şu hayatı sırtından atamıyordu. Yerde kuru bir ayrılıkla bir kuş ölüsü yatıyordu. Bir deli rüzgar ellerindeki tozu aldı. Ne bir dost kaldı yanında, ne de bir düşman aklında. Zor bir gün, önünü göremiyordu. İnsanlar çığlık çığlığa yüzünü seçemiyordu. Gözlerinde aşksız ayrılık vardı. Kirpiğinden yüreğine saplanan, paslı bir tren gibi geçip giden. Ellerinde bir yalnızlık, adımlarıyla büyüyen. Belli değildi kimin sevdası kimin yüreğinde. O aşkını taşırdı hayatın ta orta yerinde. Sırtında ayrılık, dilinde küfür. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Pahalı bir kedi gibi sıcacık hayallerinin dibinde. Ben sokakta dövülmüş, sahipsiz bir köpek gibiyim. Ben gidiyorum, sen uyuyorsun. Ben gidiyorum, sen susuyorsun. Susmanın güzelliğinde suskunluğumla boğuluyorsun. Siliyorum dudağında kalan yalanı, yalan doğuruyorsun. Dokundukça ellerimde çoğalıyorsun. Ben geldiğim yoldan, geldiğim gibi acılara bezenip, ayrılığı bir gelin gibi süsleyip gidiyorum.

Bir kapı kapandı bu gece benim de gözlerimin içine. Kirpiklerim hissettiriyor kulağını, büktüm boynumu, deprem bu. Tenime değdim, kokun sinmiş mi diye. Sol elime baktım, bahar gibiydin. Avucuma kuşlar kondu, parmağıma yıldızlar. Bir nehir oldun, aktın gittin. Sağ elime baktım, cehennemdin. Ayrılıktın, ateştin, kordun, deprem. Bir hayat yandı bitti, kül oldu. Adaklar yüreğimden geçip gitti. Tutabilseydim birini, korkmadan kesebilseydim eğer, biliyorum gelecektin. Zoruma gidiyor, zor bir gün. Bilirim zorla güzellik olmaz. Oysa çirkin olmak vardı, kovsan da kapından gitmemek vardı. Ama bir üzüm vardı ellerinde kaybolan. Öyle çok küçüldüm ki artık büyümek zamanı. Ey sevdalılar, ey dostlar, var olan bütün güzellikler. Yürüyemediğim parke taşları, patika yollar, dağlar, taşlar. Elveda, elveda sahil kasabaları, gidemediğim köyler, kentler. Ey sırtında hayatı taşıyan insanlar, hayata sevdasını taşıyan insanlar. Ey gagasında son bir tebessüm kalan martılar. Ey ölmüş çocuğunun alnını öpen analar. Siz kalın sağlıcakla, ben gidiyorum. Gözlerinizden akan iki damla isyan olsun, bu bana yeter. Elveda yaralım, 40. kapıyı kırdım elveda. Dağların mektebi başka, dağların mektebi başka.

Evet, Kalpten Kalbe programında sona gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyiciler. 11 Cumartesi gecesinde beraber olduk. Programımızı da biraz dinlendirelim. Otomasyon programını kapatıp açalım. Biraz kendini kısa bir süre güncellesin. O da bizim gibi yoğunluğu, iş yükümüzü çok çok azaltıyor. Evet, Samay Gayrimenkul sponsorluğunda sona gelmiş bulunuyoruz. Takibinde pazartesi gecesinde saat 20 itibariyle bir gün aradan sonra buluşacağız, nasip kısmet olursa inşallah. Bu gecede Kalpten Kalbe'de duygularınızı, özlemlerinizi ve sevgilerinizi paylaştık. Mesajlarınızla aynı yürekte buluştuk. Şarkılarla duygularınıza dokunduk. Katılan, dinleyen herkese teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında yeniden buluşmak dileğiyle sevgili dinleyiciler. Son konuğumuza bir bakalım. Benden sizlere, sizlerden de sevdiklerinize armağan olsun bu güzel yorum. Her şey gönlünüzce olsun. Ve Ahmet Kaya alıyor sırayı, ağladıkça diyor.

sizi arıyorum. Her şey gönlünüz iyi olsun. Ve Ahmet Kaya alıyor sırayı, ağladıkça diyor.

karmakarışıksın ya da bir çakala aşıksın. Satılmışlığın acısını ben bedenimde yaşıyorum. Sen de yaşayacaksın. Ondan sonra beni arayacaksın.

boşuna yaktın mı? Şimdiki aklımı koltuğumun altına alıp eski zamana gitsem, hayat sofrasında ömrümü nankörlere nan etmezdim. Şimdiki aklım olsaydı loş ışıklar altında gençliğimi boşa harcamazdım. Geleceğin heybesine 3-5 kuruş atar, ekmeğimi ekmeksizler uğruna harburu harman savurmazdım. Şimdiki aklım olsaydı işe yaramazlarla işim olmazdı. Kimi elime, kimi cüzdanıma baktı, kimi yüreğimi, kimi ruhumu yaktı. Zaman tünelinde ömrüm su gibi aktı. Şimdiki aklım olsaydı bu çukura düşmezdim. Dostumu, düşmanımı seçerdim. Sevgi pınarında aşkın şarabını.

buna yaktın mı? Şimdiki aklım olsaydı, yaramazlar için kendimi bu kadar yormazdım. Ne kadar dert varsa sırtıma yük etmişim. Beni bilmeyenleri kendim gibi bilmişim. Şimdiki aklım olsaydı, mutluluğun limanına demirler, korsan duygulara bulaşmazdım. Hep erteledim hayallerimi, ihmal ettim sevdiklerimi. Şimdiki aklım olsaydı, annemi babamı her gün arayıp sorardım. Duygularımı hoyratça harcamazdım. Şimdiki aklım olsaydı, büyüklerin öğüdünü aklıma kazırdım. Daha çok okur, daha fazla yazardım. Şimdiki aklım olsaydı, vaktimi boşa harcamazdım kardeş. Şimdiki aklım olsaydı, gençliğimi boşa harcamazdım.

Sırtımda bunca yük varken halden anlamayan yâri neyleyim, neyleyim? Ben aşkımın hasretiyle yanarken yanmayan yâri.

Coco FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.